0: kahretsin.
1: Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Muhammed bunu yanımıza bırakmayacaktır.
1: Bu gece bir kabus gördüm. Mekke'ye doğru oluk oluk kan akıyordu. Demek buna işaretmiş.
0: Bu gidişle çok kan akar. Doğru görmüşsün. Bir çare bulmalıyım. Evde dur ve kimseyle görüşme. Anlaşıldı mı?
1: Peki.
0: Ortalıkta bu şaya yayılmasın. Bir çözüm bulacağız elbet.
1: Muhammed, sana karşı olan nefretim bütün bedenimi sarsıyor. Ömrümün son 20 yılı seninle mücadele etmekle geçti. Önce tüm kutsal bildiklerimizi, sonra babamı, amcamı ve kardeşimi elimden aldın. Senden intikam almak için ne yaptıysam olmadı. Bir tek Hamza'ya yandığını gördüğümde gönlüme su serpildi. O zaman benim yaşadığım acıyı sen de iliklerine kadar hissettin. Ve bir tek bu rahatlattı beni. Dağ gibi adamları devirdiğini gördüm. Koca çınarları köklerinden söktüğünü. Sana karşı ne zaman zafer kazansak ardından daha büyük bir kayıp yaşadık. Bakalım bu sefer başımıza ne çoraplar öreceksin. Basit bir meseleydin halbuki. Birkaç hamlede seni alt edebilirdik. Olmadı. İtiraf ediyorum ki elimize yüzümüze bulaştı. Ah Muhammed. Kureyş'e yaptıklarını kimse unutmayacak.
2: Ebu Süfyan derhal Kureyş eşrafını toplantıya çağırdı ve onlara şöyle dedi.
0: Olanları duydunuz. Bu işten haberim olmadığını biliyorsunuz. Bunun sorumluluğu benim üzerime yüklenemez. Bu meseleyi ne bana danıştınız ne de onayımı aldınız. Yaptıklarınızın gizli kalacağını ya da Muhammed'in olan biten karşısında sessiz kalacağını mı sandınız? Şimdi bize savaş açsa yeridir. Bu pisliği başımıza siz açtınız ama yine de temizlemek bana düşüyor. Huza, Muhammed'le konuşmadan önce ona gidip anlaşmayı yenilemeye çalışacağım.
3: Muhammed'in gazabından iki şekilde kurtulabiliriz.
4: Neymiş onlar?
3: Ya öldürülenlerin kan bedelini ödeyeceğiz. Ya aramızda anlaşmayı bozanlarla ittifak ilişkimizi keseceğiz. Ya da Muhammed'le savaşmayı göze alacağız.
4: Bekir oğullarıyla ilişkiyi keselim. En mantıklısı bu.
5: Öyle diyorsun ama bizim aramızdan da baskına katılanlar olmuş.
6: Bekir oğullarıyla irtibatı kesmek bir işe yaramayacaktır.
7: Üstelik onların arasında akrabalarımız var. Akrabalarımızı Muhammed'e mi teslim edeceğiz?
8: Akrabalarınız bizim fikrimizi sormuşlar mı bu işi yaparken?
4: Sormadılar. Tamam, sakin olun. O zaman Muhammed'le savaşacağız.
0: Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim. Bu gerçek. Bir gerçeğe insanları inandırabilmek için ne kadar çile çekeceğim. İçimizden bazı beyinsizler yüzünden ne hallere düştük.
5: Dediğin gibi olsun Ebu Süfyan. Başka bir çıkış yolu göremiyoruz.
8: Evet isabetli. Git ve Muhammed'le görüş.
4: Bu işten haberimiz yoktu de. Olanları inkar et.
0: İlahlarınıza kurbanlar adayın, dualar edin de şu işten sıyrılalım.
2: Katliamın üçüncü gününde Huzaalılardan 40 kişilik bir grup Medine'ye geldi. Mescide girdiklerinde peygamberimizin sabah namazını yeni kıldırmış olduğunu gördüler. Amr bin Salim peygamberimizin başucuna kadar gelip durdu ve duasını bitirmesini bekledi. Sonra şöyle dedi.
9: Bizim atalarımızla senin atan arasındaki ittifakı hatırlatarak Allah'ın yardımını diliyorum. Sizinle ilk müttefik olduğumuzda biz sizin babanız gibiydik. Siz de bizim oğlumuz gibi. Senden desteğimizi hiç esirgemedik ve Müslüman olduk. Sen de Allah'ın yardımıyla bize destek ol. Allah'ın kullarını çağır, imdadımıza yetişsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü'nün bulunduğu bir topluma yapılan zulüm karşılıksız kalmaz. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Bizi gafil avladılar. İnsanlarımızı kılıçtan geçirdiler. Bunu yapan bir avuç eşkıyaydı. silahlanıp erkek gibi karşımıza çıkmaya güçleri yetmezdi. Senin bu işten haberdar olmayacağını, bizim de bunun nereden geldiğini anlamayacağımızı sandılar. Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
2: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Kimlerin bu baskına katılmış olduğunu sordu.
9: Bekir oğullarından Nüfaseliler. Başlarında da Nefel bin Muaviye vardı. Kureyşlilerden bir grupta onlara yardımcı olmuş. Hatta bazıları içlerine karışmıştı.
2: Peygamberimiz ridasını toplayarak ayağa kalktı ve "Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki kendimi ve ailemi nasıl koruyorsam Huzalıları da öyle koruyacağım. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin," dedi. Ashab-ı kiram peygamberimizin bu kadar öfkeli olduğunu görmemişlerdi. Evine doğru ilerlerken "Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin" sözünü tekrar ediyordu. Bir müddet sonra katibini çağırarak Kureyşlilere bir mektup yazdırdı. Mektupta ya öldürülenlerin diyetlerini ödemelerini ya da Nüfase oğullarıyla aralarındaki antlaşmayı feshetmelerini istiyordu. Aksi takdirde onlara savaş açacaktı. Bu teklifi kabul etmek demek Kureyş'in ciddi şekilde mal kaybetmesi demekti. Dolayısıyla teklife yanaşmadılar. Ebu Süfyan zaten arayı bulmak üzere Medine'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bu girişimin aradaki sorunu çözeceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz Amr bin Salim ve diğer Huza temsilcileriyle görüştüğünden beri bir takım hazırlıklar yapıyor ama bu hazırlıkların ne anlama geldiğini en yakınları bile anlayamıyordu. Hazreti Ebubekir kızının yanına geldiği bir sırada peygamberimizin bir planı olduğunu fark etmiş, amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Olup bitenden haberi yoktu.
10: Kızım, seni telaşlı görüyorum, bir hazırlık içindesin. Hayırdır? Bir sefer mi var?
11: Vallahi bilmiyorum babacığım.
10: Allah Allah. Resulullah bir sefer yapılmasına karar verseydi bize hazırlanmamızı bildirirdi.
11: Bilmiyorum. Belki Süleymoğullarına, belki Sakife, belki de Hevazin'e gidecektir. Ben sadece onun emirlerini yerine getiriyorum. Ne yapmayı hedeflediğini bilmiyorum.
2: Bir müddet sonra peygamberimiz çıka geldi.
10: Ya Resulallah, anlaşılan bir sefer hazırlığınız var. Nereye gideceğiz? Bizans ya da Necde mi?
2: Hazreti Ebubekir tahmininde yanılmıştı. Cevabından korkarak son bir tahminde bulundu.
10: Yoksa Kureyş'e mi?
2: Resulullah evet cevabını verince Hazreti Ebubekir şaşırdı.
10: Onlarla senin aranda bir anlaşma yok muydu?
2: Peygamberimiz Ebubekir'in sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Onların Huzalılardan Kâb oğullarına yaptıklarını duymadın mı? Peygamberimiz kararlıydı. Kureyş yaptığının bedelini ödeyecekti. Fakat şimdilik bu hazırlık kimseye duyurulmayacaktı. Ebu Süfyan Medine'ye geldiğinde önce kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti.
0: İnsan babasını böyle mi karşılar?
12: Ne zamandır görüşmüyoruz. Seni böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Gel, buyur içeri.
0: Küçük kızım nihayet beni davet edebildi. Yorulmuşum. Şu mindere oturayım da seninle konuşalım biraz.
12: Hayır, hayır. Oraya oturamazsın.
0: Neden? Mindere mi kıyamadın, beni mi oraya yakıştıramadın?
12: Orası Resulullah'ın yeridir. Oraya bir müşriğin oturmasına izin veremem.
0: Duyduklarıma inanamıyorum. Bir minderi benden, babandan mı esirgiyorsun?
12: Sen müşriksin. Üstelik peygamberimize düşmanlıkta direnen birisin. Kusura bakma ama seni oraya oturtamam.
0: Yazıklar olsun. Evimden çıktın çıkalı ne kadar değişmişsin. Huyun suyun değişmiş. Sana bir kötülük isabet etmiş. Vah benim kızım.
12: Bana kötülük falan isabet ettiği yok. Aksine her türlü hayra erdim. Yaşadıklarımızı unuttun mu yoksa? Yıllar önce bize doğru olana inandığımız için akıl almaz işkenceler yaptınız. Kimimizi öldürdünüz, kimimizin mallarına el koydunuz. Ben, senin öz kızın, iki defa hicret etmek zorunda kaldım. Hem de hiç bilmediğim Habeş diyarına. Sonra Allah bize lütfetti de Medine halkı bize kucak açtı. Şükürler olsun ki sizin tasallutunuzdan kurtulduk. Şimdi kalkmış bana vefadan bahsediyorsun. Aramızdaki ilişkiyi siz bu hale getirdiniz. Resulullah hiçbir zaman size karşı kaba davranmadı. Ama siz elinizden geleni ardınıza koymadınız. Baba, ben yıllar önce senin küçük kızın olarak yanından ayrıldığımda saçların simsiyahtı. Şimdi bak saçın sakalın ağarmış. Ömrünü Allah'ın Resulüne muhalefet etmekle geçirdin. Yazık değil mi? Kureyş'in efendisi Ebu Süfyan nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır?
0: Demek kendi kızımdan bunları da duyacaktım. Benim atalarımın dininden vazgeçeceğimi nasıl düşünürsün? Ne günlere kaldık? Babalar kızlarından nasihat dinliyor.
12: Ah baba, ah. Keşke kulaklarını tıkamasa. Keşke bu kadar inat etmese. Er geç bu hakikati kabul edeceksin. Allah'ım onu hidayete erdir. Ömrünü şirkle heba etmesine izin verme.
2: Kızı Ümmü Habibe'nin yanından ayrılan Ebu Süfyan soluğu peygamberimizin mescidinde aldı.
0: Muhammed, Mekke'den seni görmek için geldim. Ben Hudeybiye'de bulunamamıştım. O anlaşmayı yenileyelim. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a sen sadece bunun için mi geldin diye sordu. Ebu Süfyan evet diye cevap verince biz size verdiğimiz söze sadığız. Yoksa siz değil misiniz diye sordu.
0: Allah korusun. Öyle bir şey olmadı. Olamaz. Biz anlaşma şartlarına uygun davranıyoruz. Ona aykırı bir harekette bulunmayız.
2: Peygamberimiz de biz de anlaşmaya sadığız. Ona aykırı bir şey yapmayız diye mukabelede bulundu. Ebu Süfyan yeni bir anlaşmayla kendini güvenceye almak istiyordu.
0: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
0: Muhammed, Muhammed, neden bana cevap vermiyorsun?
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: Göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
0: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre

göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح مسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: Ebu Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes: evet, vardı dedi.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde o,

bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melci-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب صلى الله عليه وسلم إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz ayakkabılarını

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

göster cemalin. Yaktı beni iftirakım. Ya Resul, göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can. Ya Resul, göster cemalin. Fereye çıktı figanım. Yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım. Ya Resul, göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde. Ya Resul, göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül. Ya Resul, göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane. Ya Resul, göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أجر من هجر ما نهى الله عنه
2: استن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل
2: أبو عبد الله veya أبو ليلى diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem

0: للديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاهكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يوم

0: لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
2: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın, mazlumun bedduasından sakın.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم مساجدنا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek: ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu.

0: bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Şahitlik, insani bir ödev. Peygamber Efendimizin bazı kimselerin şehadetini kabul etmemesi, onların kişilik değerine yönelik bir uygulama olmayıp, adaletin gerçekleşmesini sağlamak adına üst düzey bir titizliğe işaret etmektedir. Göçebe bedevilerin yerleşik hayat sürdüren insanlar aleyhindeki şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini ifade etmesi, onların içinde bulunduğu şartları, kültür ve eğitim farklılığını dikkate aldığını göstermektedir. Hadiste söz konusu olan kişiler sadece şahitliğin bilincinde olmayan bedevilerdir. Bu durum, konunun ciddiyetini bilen ve bunun gereğini yerine getirenleri kapsamaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in şahitlik yapabilecek bilgi ve görgüye sahip olan bedevilerin şahitliğine başvurduğu konuyla ilgili rivayetlerden anlaşılmaktadır. Ramazan ayının başladığı veya tamamlandığını tespit amacıyla hilalin görülmesi, rü'yeti hilal gibi önemli bir konuda Peygamber Efendimizin tek bir bedevinin şahitliğini kabul etmesi bunun güzel bir örneğidir. Şahitlik konusunda getirilen bütün düzenlemeler, adalet ve hakkaniyetin yerini bulması amacına yönelik olup, şahısların cinsiyeti veya sosyal konumuyla ilgili değildir. Peygamber Efendimizin uygulamalarında bu husus rahatlıkla görülmektedir. Şu olay, bu durumun en güzel örneğidir. Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olan sahabilerden Ukbe bin Haris, amcası Ebu İhab'ın kızı Ümmü Yahya ile evlenir. Bir müddet sonra siyahi bir hanım gelip onlara, ''Siz nasıl evlenirsiniz, ben ikinizi de emzirdim.'' diyerek bu çiftin süt kardeşi olduklarını söyler. Yüz yüze kaldıkları bu problem karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini sormak üzere Ukbe bin Haris, Hazreti Peygamber'in huzuruna gelir ve durumu ona arz eder. Allah Resulü, siyahi köle kadının, eşlerin her ikisini de emzirdiğini kesin olarak ifade etmesinden dolayı Ukbe'ye artık karısıyla evli kalamayacağını ve ondan ayrılmasını söyler. Görüldüğü üzere Allah Resulü bir kadın şahidin şehadetiyle amel etmiş ve çiftin boşanmasına hükmetmiştir. Böylece konunun kişilerin cinsiyetiyle değil, olayın açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili olduğuna işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, kendisine intikal eden davalarda hüküm verirken, öncelikle tarafları dinler, gerek gördüğü zaman şahitlerin getirilmesini isterdi. Şahitler huzuruna geldiği zaman, onları şahitliklerini doğru yapmaları konusunda ikaz ederdi. Bu minvalde şu olay dikkat çekicidir. Bir gün Allah Resulü'nün evinin önünde bir tartışma olur. Sesleri işiten Allah Resulü dışarı çıkar ve şöyle der. Ben ancak bir insanım. Davalılar bana gelirler. Biri meramını diğerinden daha düzgün anlatabilir. Gerçekte haksız olmasına rağmen ben onun doğru söylediğini zannederek kararımı onun lehine veririm. Kime bir Müslümanın hakkını geçirecek şekilde hüküm vermişsem bu ancak ateşten bir kor parçasıdır. Gerisi kendisine kalmış, isterse o koru alsın, isterse bıraksın. Kur'an-ı Kerim hangi konuda kaç şahit bulunması gerektiğini beyan etmiş, ticaret, borçlanma ve vasiyet gibi konularda iki kişinin şahit gösterilmesini istemiştir. Ancak borçlanmadan bahseden ayette, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir buyurulmuştur. Ayetteki bir erkek veya iki kadın şahit olsun hükmünü

gerekçesi, kadınlardan biri unutursa diğerinin hatırlatması gereğine bağlanmış, bu durumsa o tarihlerde mali konuların ilgi alanları dışında kalması sebebiyle kadınların borçlanma konusuna yabancı olabilecekleriyle açıklanmıştır. Bu ayetten kadınların değer, zeka ve hafıza bakımından erkeklerden aşağı derecede olduğu sonucunu çıkarmak doğru değildir. Zira ayette bahsedilen konu kadının zihinsel kapasitesi değil, mali konulardaki bilgi ve tecrübe birikimidir. Bu şahitlik esnasında birinci kadın şahit hata yapmadığı takdirde ikincisinin şahitliğine gerek kalmayacak, hata yapması halinde ise onun şahadeti geçersiz olacak ve ikinci kadın şahitlik edecektir. Nitekim zina gibi kadın ve erkeğin aynı düzeyde bilgi ve değerlendirme yetisine sahip olduğu bir konumda her iki cinsin şahitliği birbirine eşit sayılmıştır. Şöyle ki, eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defa da eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Hatta hayız, doğum, emzirme, nesep tayini, iddet gibi kadınların daha vakıf olduğu konularda tek kadının şahitliği muteber kabul edilmiştir. Peygamber Efendimizin genel uygulamalarından hareketle 4 şahidin bulunmasını gerektiren zina suçlaması dışında kalan ve ceza gerektiren bütün konularda şartlarını taşıyan 2 şahidin bulunmasının gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in uygulamalarında dava konusu olayla alakalı olarak şahitliğine başvurulacak kişi sayısı değişiklik de gösterebilmektedir. Konunun mahiyetine ve ispat edilebilirlik durumuna bağlı olmak üzere bazen sadece 1 şahit, bazen yeminle birlikte 1 şahit, bazen de bir kimsenin yoksul olduğunu ispat etmesi hususunda olduğu gibi 3 şahidin bulunmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. İnsanın manevi şahsiyeti, iffeti, şeref ve haysiyetine yönelik bir suçlama olduğu için zina suçlamasında 4 şahit getirilmesi şart koşulmuştur. Bu konuda kişilerin kendi başlarına hareket etmemeleri, suçlu olduğuna kanaat getirdikleri kişileri kendilerinin cezalandırma cihetine gitmemeleri istenmiştir. Böylece ağır bir suçlama olan zina isnadında kişilerin güçlü bir şekilde korunarak cahiliye örfünün yaygın uygulamasına göre özellikle zina iftirasında bulunulan kadınlara yeterli araştırma ve şahit araştırması yapılmadan uygulanan ağır cezaların önüne geçilmiştir. Bu tür suçlamalarda iddiasını istenilen şekilde ispatlayamayanlara da iftira cezası öngörülmüş ve şahitliklerinin asla kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Böylece konunun ciddiyeti tekrar vurgulanarak insanların şeref, onur ve haysiyetlerinin yeterli şahitler bulunmadığı takdirde konu edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan ciddi konularda şahitlik yaparak hayatlarını riske atan bazı insanlar da olabilir. Bu durumda da tarafların hedefi haline gelme ihtimali bulunan kişiler için yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu

0: yönelttiğinde Allah Resulü, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir şeklinde cevap vermişti. Burada şahitliğin kabul etme ve benimseme ile birlikte bunu ikrar etme anlamına da geldiği görülmektedir. Bu anlamıyla şahitliğin birinci aşamasının üstlenmek, kabul etmek, ikinci aşamasının da o bilgiye göre hareket etmek, gücü nispetinde istenilen davranışları yerine getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz ayetinde de kabul ettikten sonra benimseme ve uygulama anlamına gelen imandan bahsedilmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, böylece sizler insanlara birer şahit olasınız ve peygamber de size bir şahit olsun diye sizi mutedil bir ümmet yaptık buyrularak, Hazreti Peygamber'in insanlara şahit yani örnek olarak gönderildiği, müminlerin de insanlığa şahit yani örnek olduğu vurgulanmaktadır. Aynı şekilde Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız ayetinde de Müslüman olmanın özüyle, sözüyle, yaşantısıyla hakikatin şahitleri olmayı gerektirdiği vurgulanmaktadır. Müslümanlar gördükleri haksızlıkları önlemek için duyarlı ve sorumluluk sahibi şahitler, sergiledikleri tavır ve davranışlarla insanlara en güzel örneklerdir. Sorumluluk sahibi şahitler oldukları için müminlerden doğru şahitliklerini vefat eden din kardeşleri için de yapmaları istenmiştir. Zira onların cenaze namazında hüsn-i şehadetiyle mevtanın ahiretteki makamı cennet olabilmektedir. Bütün bu açıklamalardan sonra şahitlik konusunda şu bilinçle hareket edilmelidir. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizlerde hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi muhakkak görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Yunus Suresi 61. Ayet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل
3: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi

ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette: malını infak et, sayarak verme, yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme, Allah da senin rızkını kapatır.

0: Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih, mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır, buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

sallallahu aleyhi ve sellem, aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bölüşüm açısından ticaret ahlakı. İslam'da bölüşüm meselesi hem gelirin oluşması, hem gelirin harcanması, hem de gelirin yeniden dağılımı safhalarında ele alınabilir. Öncelikle İslam, mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, yani servetin sadece zenginler elinde dolaşan bir güç olmamasını ilke olarak benimser. Bu çerçevede üretimin yüksek gelirlilerin değil, düşük gelirlilerin teşvikiyle sağlanması amaçlanır. Mesela servetleri belli bir seviyenin üzerinde olanlardan, bu seviyenin altında olanlara gelir transferini öngörür. Bu transferler bir yönüyle müteşebbis olan fakat kaynakları sınırlı kişilere sermaye ve yatırım fırsatı temin eder. Yine birçok ortaklık türü aynı amaca yöneliktir. Böylece İslam, henüz üretim safhasının başlangıcında bölüşüm meselesini de büyük ölçüde halleder. Bölüşümden pay almak, hak sahibi olma kavramıyla ilgilidir. İslam'a göre hak sahibi olma, çalışma ve miras gibi yollarla direkt mümkün olurken, diğer iktisadi sistemlerde bulunmayan bir yönüyle akrabanın, komşunun, yetimin, yoksulun da hak sahibi olması gibi durumlar dolaylı olarak mümkün olabilir. İmtihan için insanları farklı yapı ve kabiliyetlerde yaratan, onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dolaşan dar bir mülkiyet haline gelmemesini, tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat, sadaka, yardım gibi yararlı işleri emretmiştir. Bu tedbirler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşma ve insanların birbirine yaklaşmasını ve böylece sağlam bir toplum yapısının ve dengeli bir bölüşümün oluşmasını sağlar. Bölüşüm açısından dikkat edilecek en önemli ahlaki esaslar, prensipler şunlardır. A. Bölüşüm adaletli yapılmalı. B. Bölüşüm görevlerini üstlenenler ehliyetli olmalıdır. C. Toplumda servetin belli gruplarda toplanıp başkalarına baskı aracı olarak kullanılmasına engel olunmalıdır. Pazarlama açısından ticaret ahlakı. Ticaret hayatında üretilen malın veya hizmetin tüketiciye sunulması olarak isimlendirebileceğimiz pazarlama aşamasında İslam dini bir takım ölçüler getirmiştir. Bu ölçülere göre pazarlamacılar, malı veya hizmeti pazarlamada dürüstlüğü kendilerine rehber edinmeli, tüketicinin doğru bilgilenmesini engelleyen yalan, yalan yere yemin ve aldatma gibi her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Çünkü pazarlama aşamasında en önemli problem, tüketicinin doğru bilgilendirilmemesidir. İslam dini dürüstlük, sorumluluk ve iyi niyetli olmayı öğütlediği gibi, yalanı, malı gereğinden fazla överek yalan yere yemini, aldatmayı da yasaklamıştır. Öğütlenen ve yasaklanan bu davranışlar, Müslüman tüccarın pazarlama aşamasında gözetmesi gereken en önemli hususlar olduğu için önem arz eder. Özellikle günümüzde pazarlamanın sektör haline dönüştüğü reklamcılık müessesesi, ahlaki esaslar açısından incelenmeli ve doğru ilkelerle tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Bu nedenle konunun işlenişinde daha çok reklamcılık ve problemleri boyutunda meseleyi ele alacağız ve uyulması gereken esasları bildireceğiz. Tüketicinin temel haklarından biri aydınlatılma hakkıdır. Bu hak, tüketicinin satın alacağı mal, hizmet ve bunların satıcısı hakkında doğru ve sağlıklı bir seçim yapmasına yetecek derecede bilgi sahibi olmasını amaçlayan, satış öncesi aydınlatılmayı ifade eder. Reklamlar da tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim yapmasını sağlar. Günümüzde reklamlar genelde medya kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır. Medya kuruluşları aracılığıyla yayımlanan reklamlarda tüketiciyi aydınlatmaktan çok, hedef kitlede imaj oluşturmak ve satın almaya yöneltmek amacını taşıdığı görülmektedir. Aynı zamanda rekabet ortamı sağlamakta ve pazardaki yenilikçi faaliyetleri teşvik etmekte olan reklamlar, günümüz ekonomisinin ve ekonomik büyümenin temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Tüketicinin bilgi sahibi olmasını sağlama, rekabeti canlandırma ve reklamcılıktan kazanç sağlayan bir iş kolu oluşturma gibi etkileri de ayrıca önem arz etmektedir. Reklamcılığın topluma sağladığı sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra, istismar yoluyla topluma zarar vermesini önlemek de önem taşıyan bir noktadır. Bugün reklamların israfı artırma, zorla ihtiyaç uyandırma, zaruri olmayan bir kısım tüketim maddelerini zaruri ihtiyaç maddeleri sınıfına sokma, talebi artırarak fiyatların yükselmesine sebep olma gibi pek çok zararları bilinmektedir. Zararlı olan her şeye karşı tavır alan İslam'ın, başta israf gibi pek çok zararlara kaynaklık eden günümüz reklamcılığına sınırlar getirmesi pek tabiidir. İslam, reklamın kötüye kullanılmasına karşıdır. Aynı şekilde tüccarın veya üreticinin malını tanıtmasına, pazara arz etmesine de karşı değildir. Medeni bir toplumda ihtiyaç duyulan herhangi bir şeye İslam'ın karşı olması düşünülemez. Burada reklamcılığın aleyhine yapılan bu yorum da, temelde insan fıtratındaki bir kısım zaafları istismara dayanan günümüz reklamcılığını kastediyoruz. Mesela meşrubat reklamı yapılırken, şehevi yönleriyle ekrana getirilen kadının araya sokulması, tanıtımdan çok insanların zayıf noktalarının istismarı olması sebebiyle İslam dini tarafından doğru bulunmaz. Ayrıca reklama giren aldatıcı unsurlar da ciddiyetle gözden geçirilmelidir. İslam dini aldatmayı şiddetle yasaklar. Bu konuda pek çok hadis vardır. Örneğin Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Bu durumda pazarlama aşamasının en önemli yanını oluşturan reklamlarda aldatıcı, zarar verici bir yön bulunduğu müddetçe doğru değerlendirilemez. Televizyon ve radyolarda yayımlanan reklamların aldatıcılıktan, zararlılıktan uzak olduğu söylenemez. Dolayısıyla insan fıtratındaki bazı zaafların istismarına yönelik yaldızlı sözlerle, ahlakı zedeleyecek görüntülerle, aldatmacalarla örülü reklama İslam'ın olumlu bakmadığını söyleyebiliriz. Bütün yönlerini hesap ederek ticari amaçlı reklam ve ilanlarda, birazdan aktaracağımız temel ilkelerin esas alınmasının, pazarlama aşamasında ticaret erbabının sahip olması gereken ahlakın çerçevesini belirleyebiliriz. Buna göre A. Reklamlar genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. B. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. C. Reklamlar güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içermemelidir. D. Reklamlar insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. E. Reklamlar kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. F. Reklamlar toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde olmamalıdır. G. Reklamlar eksik bilgi vererek tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içermemelidir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve

istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.
1: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udhu bika min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
0: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dost doğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da

Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vücutta dolaşan sinsi düşman, şeytan. Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü şöyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ramazan-ı Şerif'in son günleriydi. Resul-i Ekrem her yıl olduğu gibi mescitte itikafa çekilmiş, kendini ibadete vermişti ki bir gece vakti Safiye kendisini ziyarete geldi. Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiye validemiz Üsame bin Zeyd mahallesindeki evine dönmek üzere ayağa kalktığında Allah Resulü de kendisini uğurlamak için onunla birlikte kalktı. Mescidin kapısına vardıklarında yanlarından geçmekte olan iki kişi Resulullah'a selam vererek adımlarını hızlandırdılar. Yanı başında hanımı varken Allah Resulü'nü oyalayıp rahatsız etmek istememiş olmalıydılar. Fakat bu durumdan rahatsızlık duyan Resulullah Medineli iki adama ağır olun diye seslendikten sonra hiç beklemedikleri bir açıklamada bulundu. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye bint Huyey'dir. Birazdan Sübhanallah diyerek şaşkınlıklarını dile getiren iki adam, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü diyerek Efendimizin açıklama ihtiyacı duymasına biraz da içerlediklerini ifade ettiler. Oysa ki Rabbimizin ümmetine düşkünlüğüyle andığı o merhametli elçi, şeytanın olur olmaz telkinlerle

ile bu iki müminin imanına zarar vermesine engel olmak istiyordu. Sözlerine şu çarpıcı ifadelerle açıklık getirdi. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben, şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim. Yüce Allah'ın seçilmiş bir kulu olarak, insanlığa en güzel örnek olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz, ne onun katındaki bu yüksek mertebeye, ne de anam babam sana feda olsun diyerek etrafında pervane olan sahabe arasındaki eşsiz konumuna güvenmiş. Tedbiri elden bırakmamıştı. En üstün vasıflarla donanmış olmasına rağmen Resulullah'ın mescitte karşılaştığı iki sahabiye yanlış bir harekette bulunmadığını beyan etme gayreti, bu davranışının nedenini izah kabilinden söylediği sözlerin nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Hadis-i şerifte şeytanın insanla ilişkisini harikulade bir benzetmeyle ifade eden Resulullah, sinsice hareket eden şeytana karşı her an teyakkuzda olmak gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Vücudu baştan başa kaplayan kanın damarlarında sessiz sedasız ama daimi devranı gibi şeytan da binbir türlü hilesi ve vesvesesiyle insanı çepeçevre kuşatır ve onu mütemadiyen kötülüğe çağırır. Zira o kibrine yenik düşüp Rahman'a asi olduğu ve böylece huzuru ilahiden kovulduğu gün lanetlenmesine sebep olarak gördüğü insana düşman kesilmiştir. Onun da kendisi gibi ilahi rahmetten uzak kalması için bütün yolları denemeyi kendine görev kabul etmiş ve Allah'a şöyle yemin etmiştir. Andolsun ben de onları, insanları saptırmak için muhakkak senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Bu doğrultuda insana çok çeşitli yollardan yaklaşarak onu günaha davet eden şeytan, onun Rabbinin koyduğu sınırları aşması için elinden geleni yapar. En büyük yardımcıları insanın nefsani arzuları ve zaaflarıdır. Zira nefsin azgınlaştığı, zaafların çoğaldığı, akıl ve vicdanın sesini duyuramadığı bir bedende onun telkinleri eyleme dönüşmekte çok gecikmeyecektir. Bu nedenle şeytan bir yandan insana yeme içme, şehvet gibi dünyevi arzulara düşkünlüğü emrederken, bir yandan da açlık, fakirlik gibi korkularla onu paylaşmaktan, hayır hasenattan ve infaktan alıkoyar. Bir yandan kibir ve gurur telkinleriyle benliğini güçlendirirken, bir yandan da onu diğer insanlara karşı menfi düşünceler ve tavırlar içerisinde olmaya sevk eder. Daima haklı olduğunu söyler insana, yaptığı tüm kötülükleri süslü gösterir ve dahası onu sahte vaatleriyle kandırır. Böylece onun sevgi, kardeşlik, sabır, dürüstlük, dayanışma, fedakarlık ve isar gibi ahlaki erdemlerle latif bir varlık olmak yerine süfli arzular, kin, nefret, öfke, haset gibi düşmanca duyguların esaretinde olan dünyaya düşkün, açgözlü, haris, cimri veya bencil bir varlığa dönüşmesi için çabalayıp durur. Kulun tevbe etmesine, dua, zikir ve ibadet gibi güzel amellerle günahlarından arınıp Allah'a yaklaşmasına asla razı olmaz. Olamaz. Bu yüzden onu salih amellerden uzaklaştırmaya çalıştığı gibi Rabbine karşı görevlerinde gevşeklik göstermeye de teşvik eder. İbadete başladığındaysa kişiyi bu ibadetin ruhundan uzaklaştırıp sevabından mahrum etmeyi hedefleyerek vesveselerini daha da artırır. Tıpkı şunu hatırla, bunu hatırla diyerek hiç aklında olmayan düşüncelerle namaz kılan kimsenin zihnini bulandırdığı ve nihayetinde kaç rekat kıldığını dahi bilmez hale getirdiği gibi. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasından Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine, Firavunların ilahlık iddialarından Müslümanlar arasında yaşanan fitne olaylarına kadar, tarihte yaşanan her olumsuz olayda şeytanın yıkıcı izlerini sürmek mümkündür. Onun telkinlerine kapılan nice masum insanlar günah çukurlarına yuvarlanmış, ona uyarak adeta suç makinesine dönen nice insanlar tüyler ürperten katliamlara, kıyımlara imza atmışlardır. Onun saçtığı nifak tohumlarıyla ailelerden devletlere nice bütünler parçalanmıştır. Oysaki şeytanın inanan ve Rabbine sığınan, ona güvenip dayanan kulları üzerinde hiçbir gücü yoktur.
insan iradesini iyiye de kötüye de kullanmakta, şeytana uyup uymamakta özgürdür. İşte bu yüzden şeytanın insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaştığını söyleyen Allah Resulü, her şeyden önce inananlara şeytanın bitmek bilmeyen vesveseleri hususunda bir farkındalık kazandırmaya çalışmaktadır. Bu farkındalık kişinin söz ve davranışlarında tıpkı Resulullah gibi şeytanın kışkırtmalarına fırsat vermeyecek şekilde tedbirli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu farkındalık kişinin başkaları hakkında hüküm verirken aceleci davranmasını önleyecek, kendisine yapılan kötülüklerde şeytanın rolünü düşünerek karşısındakine kin tutmak yerine onu affetmesini kolaylaştıracaktır. Elbette ki bu farkındalığı kazanan kişinin şeytanın telkinlerine uymama hususunda güçlü bir iradeye ve ilahi desteğe de sahip olması gerekir. İşte buna binaen Rabbimiz bizlere ilahi kelamında şöyle demektedir: eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın.

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisi..."

0: kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle. Başka bir şey sormayacağım, dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır, dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki, ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla, deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur, dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı.

İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz."

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak. Buyurduğunu peygamberinizden işittim," dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma var artık. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekiroğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'te aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
5: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
5: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
6: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
6: Bir isteğin var demek.
1: Evet. Az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
6: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
6: Ben o gün de onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o gün de dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
6: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verilse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
6: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam, tamam.
6: Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
7: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
4: Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
8: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir...

0: İşe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
1: Fatıma, sen bir şey söyle. Kamil'le baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
2: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
1: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
2: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
1: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
0: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
3: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı.
4: Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
1: Dur bir soluklanayım be kadın.
4: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
1: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
4: Kızın da mı yardım etmedi sana?
1: Hayır.
4: Ebu Bekir, Osman ya da Ali.
1: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
4: İyi bir elçi olamadın yani.
1: Sus. Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
4: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
1: Ne dedikodusu?
4: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
1: Neden böyle bir şey yapayım?
4: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
1: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
4: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
1: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
4: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
1: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı, onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
3: Ertesi gün Ebu Süfyan, Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak

0: rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
1: Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
2: Ha, gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
1: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
3: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
4: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
1: Tahmin ettiğiniz gibi.
4: Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kavmin yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
1: Ne yaptın peki?
4: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise, bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
1: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
2: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapar. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
4: Bundan başka bir çare bulamadım.
2: Ne olacak şimdi peki?
4: Bilmiyorum.
0: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti: onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız, deyin. Onlar bu sözleri okuyup, işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra, Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır, dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

0: barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Esselam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar, barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar il

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vavisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir: İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vavisa diyor ki: Evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kendine danış ey Vavisa buyurdu ve devam etti. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı: Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim: Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor: Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, ''Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu: ''Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: ''Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak, yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşep anlatıyor. Ümmü Seleme'ye, ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İster sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim, dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor, hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur, dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.
1: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.''

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır, dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi, dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Sade Yaşamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 518 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي كَر۪يمَةَ Ebu Kerime'den gelen bir rivayet. El-Mikdam ibn-i Ma'di Kariba. El-Mikdam bin Ma'di Kerib bu zatın adı. Bir sahabi. Radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kale. Dedi ki. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Diyordu ki, مَا مَلَأَ آدَمِيٌ Bir Adem'i, yani Hazreti Adem'in çocuklarından herhangi biri, doldurmamıştır. وِعَاً Bir kabı, شَرًّا مِنْ بَطْنٍ Karından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Yani doldurabileceği en kötü kap karnıdır. Sonra demiş ki bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Yani Adem oğluna aslında yetişir. Belini doğrultabileceği belli sayıda lokmalar. Yani ihtiyacını giderdi mi ona kafi gelir. Fazlası fazla demeye getiriyor. Ama fe in kana la mahalata illa yiyecekse öyle sayılı lokmalar ile karnını doyuracak kadar, belini doğrultacak kadar rivayette geçtiği şekliyle yetinmek istemiyorsa, daha fazlasını arzu ediyorsa o zaman فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ Üçte birini yemeği için ayırsın karnının وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ Üçte birini de içeceği için ayırsın karnının وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ Üçte birini de nefes alıp vermesi için ayırsın karnının. Belli ki bu maksimum. Bundan fazlası olmamalı. İlla çok yemek istiyorsa en fazla buraya dayanmalı. Üçte biri yiyecek kadar, üçte biri içecek kadar, üçte biri de nefes alıp verecek kadar boşluk bulunmalı. Ademoğlunun yemek yeme arzusunu ve lezzet tutkusunu hızlı bir biçimde sağlamak adına yiyeceklere giriştiği sahneler hepimizin bildiği sahneler. Bizler de bunun bir parçasıyız. Sonra onca yemeği yedikten sonra yaşadığı hazımsızlık, sıkışmışlık ve bu tarz bir yeme alışkanlığıyla uzun vadede elde ettiği kilo. Tüm bunlar aslında akleden bir varlık olan insanın kendi yeme rejimini kendisinin düzenleyemediği gibi bir tabloyla bizi karşı karşıya getiriyor. Bunu bir hayvan yapsa ve sonra yediklerinden çatlasa akleden bir varlık değil deriz. Dolayısıyla sonunu hesaplayamadı deriz ve yadırgamayız. Ama akleden insanın bunu yaşam tarzı haline getirmesi, sürekli böyle yapması ve böylece sağlığına zarar vermesi, hayatını zorlaştırması anlaşılabilir bir şey değil. Halbuki bu durum yönetilebilir bir durumdur. Kişi yeme arzusunu dizginleyebilir. Ama nasıl? Kendi başına mı? Hayır. Her konuda olduğu gibi kulun bu konuda da destek alması lazım. Ve bu bahsettiğimiz destek, vücudumuzda bulunan bu tür duygulara karşı olan kırılganlığımızı yönetebilmemiz için zatına başvurduğumuz Cenab-ı Hakk'ın desteği. Nasıl gazap konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup gazabımızı yönetebilmeyi bize kolay kılmasını diliyorsak, nasıl şehvet konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup şehvetimizi yönetebilmeyi bize kolay kılmasını talep ediyorsak, nasıl korku konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup korkularımızı yönetebilmeyi bize kolay kılmasını diliyorsak, bütün bu anlamdaki parazit duygularımızın yönetilebilmesi ancak Allah'ın bunu kolaylaştırmasıyla mümkün.

0: mümkündür. Dolayısıyla kul Rabbine müracaat eder, kendi bedenini yaratan, bedeninde bu türden zevk süreçlerini, lezzet süreçlerini yaratan Cenab-ı Hakk'a başvurur ve bundan böyle bunu yönetebilmeyi istediğini ve ancak onun destek vermesi, yardım etmesi sayesinde buna muvaffak olabileceğini açıklıkla ifade eder. Bunun adına dua diyoruz. İşte o zaman Cenab-ı Hak kuluna aşılamaz bir bariyer gibi gözüken bu türden duyguları hangi çeşitten olursa olsun artık aşılabilir kılar. Ve kul bunların hakkından gelebilmeye başlar. Bu ancak Allah'ın inayetiyle olan bir sonuçtur. Yoksa kendi başına duygularıyla baş edebileceğini zanneden insan en kolay duygusuyla bile yenişemeyebilir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlamalıyız. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allah'ım, senin kolaylaştırmadığın hiçbir şey kolay değildir. Bir şey ancak sen kolaylaştırırsan kolay olur. Yoksa bana her şey zor gelir anlamında bir ifade bu. Bu sebepledir ki bizatihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi Cenab-ı Hakk'a bu tür duygularından sığınarak talepte bulunmuştur. Allahümme inni a'udhu bike minel aciz. Allah'ım acziyetten sana sığınıyorum. Vel kesel, Allah'ım tembellikten sana sığınıyorum. Vel cubun, Allah'ım korkaklıktan sana sığınıyorum. Ve benzeri bizi etkisi altına alması muhtemel duygularımızdan, arzularımızdan kul Cenab-ı Hakk'a müracaatta bulunarak yardım talep eder. Böylece Cenab-ı Hak o duyguların ayarını değiştirir, şiddetini azaltır ve kul o duygusunu yönetebilir hale gelir. Yemekten, içmekten aldığımız lezzetin bir kul açısından vazgeçilemez bir düzeyde, yönetilemez bir boyuta ulaşması onun hayatını gitgide zorlaştıracak ve bir yerden sonra sağlığını bozup hayattan koparacaktır. Öyle masum bir şey değildir. O artan göbekler, çoğalan kilolar, vücut dolaşımını zora sokan, kalbi yoran ve vücut fonksiyonlarını zayıflatan durumlar kul açısından talihsiz bir sonuçtur. Meğer ki hastalık sonucu Cenab-ı Hakk'ın kulunu yokladığı bir imtihan olmasın. Onu ayrı tutuyoruz. Hastalık neticesi olan bu türden durumlar. Ama kulun yeme içmesiyle ve bu konudaki aşırılığıyla sonuçlanan sağlıksız görünümler kulun Cenab-ı Hakk'a karşı onun kendisine emanet ettiği bu bedeni düzgün bir biçimde kullanamadığı, emaneti muhafaza edemediği gibi bir tablo ortaya çıkarabilir. Hatta bazı kimseler bu ve benzeri rivayetlerden yola çıkarak kulun ihtiyaçtan fazlasını yemesini bile aşırı bir biçimde vücuduna yiyecek doldurmasını israf gibi görebilmişlerdir. O bakımdan Resulullah'ın okuduğumuz bu rivayetin girişinde Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır vurgusu son derece çarpıcıdır. Dilerim Allah Azze ve Celle yeme içme arzumuzu dizginleyebilmeyi, onun bize emanet ettiği bu bedeni korumak adına bize kolaylaştırsın. Ona karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak bunu bize yaşatsın. Yoksa sağlıklı kalmak adına, zinde kalmak adına, iyi görünmek adına değil de temelde Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz bir sorumluluktan kaynaklanan bir kaygıyla bunu yaşatsın. Rabbime ne derim? Niye o kadar yedin? Niye bedenini bu denli zorladın? Niye sağlığını bozdun? Derse nasıl cevap veririm gibi Cenab-ı Hakk'a dönük bir mesuliyet duygusu. Çünkü bu beden bizim kendimizin oluşturduğu beden değil, Yaradan'ın bize emanet ettiği bir bedendir. Buna benzer bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. El-mu'minu ye'kulu fî mi'an vahedin. Mü'min adam bir midede yer وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ ف۪ي سَبَعَةِ اَمْعَاءِ Halbuki kafir yedi mideyle yer. Yanılmıyorsam İmam Buhari'nin sahihinde yer verdiği bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir biçimde kafirin yeme içmede daha kontrolsüz olacağını haber vermiş oluyor. Çünkü kafir açısından kendisine sorumluluk duyulan bir yaratıcı söz konusu değildir. Beden böyle bir emanet değildir. Huzuruna çıkıp Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını verecek değildir. O sebeple zaten kaybedeceği bedenini rastlantılarla elde etmişken ve hazır böyle lezzetleri yaşayabiliyorken bolca yemeği, üst üste yemeği ve lezzet almayı amaç edinir. Çünkü varsa yoksa her şey bu dünyadan ibarettir. Dünyanın da en güzel nimetlerinden bir tanesi de yemeklerdir, yiyeceklerdir. Dolayısıyla yedikçe yer. Resulullah'ın teşbih ederken bire yedi örneğini vermiş olması, bugünkü okuduğumuz rivayetle de uyumlu bir tablo ortaya koyar. Demek ki bir kafirin yedikleriyle yedi tane mümin doyar. Çünkü mümin bir mideyle yerken kafir yedi mideyle yer. Resulullah'ın bu anlatımından kendimize ders çıkarmayı denersek, acaba ben nasıl yiyorum? Bir mideyle mi yiyorum yoksa yedi mideyle mi dediğimizde, Resulullah'ın teşbih ettiği hangi gruptan olduğumuza dair önümüze gelecek olan ipucu bizim açımızdan çoğu zaman ürkütücü olabilecektir. Dolayısıyla halimizi düzeltip Allah'ın verdiği bu bedenlere dikkatle ve özenle muamelede bulunmamız gerekir. Ravahu Tirmizi. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle ve demiş ki hadîsun hasenun. Bu hasen bir rivayettir. Belli ki bu rivayet İmam Buhari'nin sahihinde yer almamış. İmam Müslim de sahihinde bu rivayete yer vermemiş. İmam Tirmizi ise bu rivayeti kitabına almış almasına da o da rivayetin sonunda diyor ki bu hadis sahih bir rivayet değildir, bu hasen bir rivayettir. Yani okuduğumuz bu rivayet sahih olma koşullarını sağlayabilen bir rivayet değilmiş. Bir alt kategori olan hasen hadisler dediğimiz, zayıf hadislerle sahih hadisler arasında kalan hadis türüne verilen bir isim. Dolayısıyla bu rivayet hasen bir rivayet olarak kayda geçirilmiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa, zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa, ümmet üzere ulu nimettir vücudun.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ''Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur.'' buyurdu. Sonra adama, ''Ne demiştin?'' dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yönü. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.
1: Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır," dedi ve "Ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, "O halde onu verin, çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. "Tebliğ ettim mi?" diye buyurdu. Sahabiler, "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım şahit ol," diye 3 defa tekrarladı. "Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna vaat etmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
1: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü asr-ı saadete çevirir. Biliriz ki asr-ı saadetten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı saadetten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'nin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin, rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin, üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
1: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.

0: İçim dışım bezendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak, gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram-helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette
daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi,

0: bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuz

0: aradığınızda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. Ebu Cürey, Cabir bin Süleym

radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.
1: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.
1: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki

0: yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
1: Kırk hadiste iyilik. Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde

ve Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Yemin. Allah'ı şahit tutmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Arazi konusunda ihtilafa düşen iki adam Efendimizin huzuruna geldi. Belli ki bir sıkıntıları vardı. Gelenlerden biri Küfe'ye yerleşen şair sahabi İmru'ul Kays bin Abis el-Kindi, diğeri ise Hadramevli Rebia bin İbdan idi. Rebia bin İbdan hemen söze girdi. Ey Allah'ın Resulü! Bu adam cahiliye döneminde arazimi zorla elimden almıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, delilin nedir diye sordu. Rebia bin İbdan, delilim yok cevabını verdi. Peygamber Efendimiz, o halde onun yemini gerekir buyurdu. Bunun üzerine Rebia bin İbdan, muhatabının dini hassasiyetinin olmadığını ima ederek, öyleyse o hemen yemin ediverir deyince, Resulullah, senin bundan başka bir hakkın yoktur buyurdu. İmru'ul Kays yemin etmesi gerektiğini anlayıp da ayağa kalkacağı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse, Allah'a kavuştuğunda onu kendisine öfkelenmiş halde bulur buyurdu. Bunun üzerine İmru'ul Kays, o arazinin Rebia bin İbdan'a ait olduğunu itiraf etti ve böylece hakikat ortaya çıkmış oldu. Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabından buna dayanak olan şu ayeti de okumuştu. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, İşte onların ahirette bir payları yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yemin, bir olayın doğru olup olmadığını beyan veya bir işin yapılıp yapılmadığını ispat hususunda kişinin Allah'ın adı veya sıfatlarından birini kullanarak Allah'ı şahit tutması ve böylece sözünü kuvvetlendirmesidir. Verilen sözü kuvvetlendirmek için o sözü yüce yaratanla ilişkilendirmektir. Verilen söze uyacağına dair Allah'ı şahit ve vekil kılmaktır. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla bilir ayeti tam da bu duruma işaret eder. İşte bu nedenle yemin eden sözünde durmadığında söz verdiği şeyle Allah'ın yüce isimleri arasında kurduğu bu ilişkiyi koparmış sayılır. O, verdiği söze şahit olarak gösterdiği Cenab-ı Hakk'ın saygınlığını hiçe saymış olacak, yeminlerinizi tutun buyuran Rabbine karşı takındığı bu umursamaz tavırdan ötürü de cezayı hak edecektir. Yemin olgusu, önceki semavi dinlerde ve eski dönemlerde de hep üzerinde durulan bir konu olmuştur. Tevrat'ta yeminle ilgili birçok atıf bulunmakta, yeminlerin Allah adına yapılması gerektiği belirtilmekte, yalan yere yemin etmenin yasak olduğu vurgulanmaktadır. İncil'de ise genel anlamda yemin etmekten kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yeminin son derece önem taşıdığı cahiliye şiirlerinde de birçok yemin ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Tek Allah inancına sahip olan hanifler, Allah'ın gücü ve kudretine yemin ederken, putperestler daha çok kutsal gördükleri değerlere, putlara, ata ve babalarının adına yemin etmişlerdir. Yapılacak işlerde Allah'ın şahit tutulması demek olan yeminlerde şirk unsurları yer almamalıdır. Bu nedenle Allah Resulü, cahiliye döneminde yaygın olan putlar, atalar ve babalar üzerine yemin etme adetini kesin bir şekilde yasaklamış, yemin edecek kişinin Allah'ın adını vererek yemin etmesi gerektiğini belirtmişti. O, yeminin sadece Allah adına ve onun sıfatlarından birisiyle yapılabileceğini vurgularken, tevhid inancının her şeyin üstünde olduğu gerçeğini yerleştirmeye çalışıyordu. Özellikle şöyle yaparsam kafir olayım gibi yeminler hakkında, İslam dini dışında herhangi bir din ve inanç üzerine kasten ve yalan yere yemin edenin dediği gibi olacağı uyarısında bulunmaktaydı. Böylece putperestlik kültüründen yeni kurtulmuş olan İslam toplumunda asli unsurun tevhid inancı olması gerektiğini zihinlere yerleştirmek istiyordu. Cahiliye döneminde yaygın olan emanet üzerine yemin etmeyi de bu çerçevede değerlendirmiş ve emanete yemin eden bizden değildir buyurmuştu. Kısacası Peygamber Efendimiz, Allah'ın zatı dışında toplum tarafından değer verilen, önemsenen hiçbir şeye yemin edilemeyeceğini bildiriyordu. Allah Resulü bu anlayışı pekiştirmek için uygun olmayan yeminlere anında müdahale ederek yemin konusunda yeni bir anlayış oluşturuyordu. Nitekim oğlu Abdullah'ın anlattığına göre Ömer bin Hattab, Peygamber Efendimizle beraber yaptığı bir yolculukta konuşması sırasında cahiliye döneminde yaptıkları gibi babası üzerine yemin etmişti. Onun bu yeminini işiten Allah Resulü oradakilere şöyle seslendi: "Bilin ki Allah babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamıştır. Yemin eden kimse ya Allah adına yemin etsin ya da sussun." Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Vallahi Resulullah'ın bunu yasakladığını duyduktan sonra babam üzerine ne kendim yemin ettim ne de böyle bir yemini naklettim," diyecekti. Allah Resulü'nün babalara, atalara yemin edilmemesi gerektiği hususundaki emirleri çok kesindir ve farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açıktır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yemin unsurunu sıklıkla kullanmış ve bazen kendi zatı, bazen de çeşitli zaman ve mekan isimleri, ay, güneş, yıldız gibi yarattıkları ve insanoğluna verdiği bazı nimetler üzerine yemin etmiştir. Özellikle Mekke'de nazil olan ayetlerde söze daha fazla inandırıcılık kazandırması ve muhataba güven vermesi açısından yemin kalıplarına daha fazla yer verilmiştir. Hatta Allah Teala'nın hakikatleri anlatırken Resulünün de yemin etmesini istemesi dikkat çekicidir. Bu nedenledir ki Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerle Allah'ın adını kullanarak yemin etmiştir. "Kalpleri evirip çeviren Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in varlığını elinde tutana yemin ederim ki, varlığımı elinde tutana yemin ederim ki" veya "Ebul Kasım'ın varlığını elinde tutana yemin ederim ki" gibi yemin kalıpları onun en çok kullandığı yeminler arasındaydı. Allah Resulü kendisine intikal eden ihtilaflı konuları çözmek için öncelikli olarak taraflardan delil sunmalarını veya şahit getirmelerini isterdi. Ancak bazen delil veya şahit bulunmayabiliyor veya yetersiz kalabiliyordu. İşte böylesi nadir durumlarda iddia sahibinin isteğine bağlı olarak karşı tarafa yemin ettirirdi. Fakat Allah adına yemin etmenin sorumluluğunu bilmeyen bazı davacıların hedeflerine ulaşabilmek için kolayca yalan yere yemin etmesi de mümkündü. Allah Resulü böyle kimseleri, "Kim Müslüman bir kişinin hakkını yalan yeminle kendine alırsa, Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, cenneti de haram eder" sözleriyle uyarıyordu. Bu sözü duyan sahabeden biri, "Az bir şeyde mi olsa ya Resulallah?" diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir misvak ağacının dalı da olsa böyledir" buyurmuştu. İşte böylesi kimselerin yemin ederek insanlardan haksız taleplerde bulunabileceği ihtimaline karşılık Efendimiz, "Eğer insanlara sırf iddialarından dolayı haklar verilecek olsaydı, bazı kimseler bazılarının kanlarının ve mallarının kendilerinin olduğunu iddia ederlerdi. Halbuki yemin etmek davalıya düşer" buyurmuştu. Günlük hayatta yemin, en fazla alışveriş sırasında daha çok kâr etmek, müşterinin dikkatini çekmek veya onu yanıltmak için kullanılmaktadır. Böyle durumlarda yemin, satıcıya kısa vadede belli bir kazanç sağlasa da, ticarette olması gereken dürüstlük ve itimat gibi değer ve prensipleri zedelemektedir. Bunun için ticaret erbabının güvene dayalı davranış sergilemesi, işin sürekliliği açısından ve ahlaki yönden kendilerine daha fazla yarar sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz, yemin alışverişte kâr getirir ama bereketi götürür derken, yeminin sahibine sağlayacağı kârın aslında sayısal çokluk olduğunu hatırlatır. Oysa hakikatte olması gereken helal kazançla yetinme, gönül huzuru, kanaatkar olma gibi duyguların köreltilmemesidir. Ticaret yaparken müşterilerini aldatanların ahirette ceza göreceklerini anlatan Hazreti Peygamber, Allah'ın kıyamet günü yüzlerine bakmayacağı ve arındırmayacağı üç grup insan arasında malını ikindiden sonra pazara çıkarıp, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki bu mala şu kadar para verdim diyerek yalan yeminle müşterisini aldatan kişiyi de saymıştır. Ardından da şu ayeti okumuştur. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değiştirenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Meşru ve makul bir ölçü içerisinde Allah adına yapılan yeminlerse saygıyla karşılanmalı ve gereği yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Hayırlı bir iş yapmaya davet etmeye, muhatabını teşvik etmeye ve güzellikleri yaymaya yönelik olan yeminlerin gereğine katkıda bulunmak, muhatabı rahatlatmak açısından önemlidir. Berâ bin Azib'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yemin eden kimsenin yeminini kabul etmemizi emretti sözü bu hususa işaret etmektedir. Yemin, muhatabın şüphe ve tereddüdünü gidermek, onu ikna etmek amacıyla ihtiyaç halinde başvurulabilecek bir vasıta olup, aynı zamanda kişinin kararlı oluşunun bir işaretidir. Gündelik hayatta bir takım yararlar sağlasa da, alışkanlık haline getirip sürekli yemine başvurmak, yeminin gücünün kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca Allah'ın ismini veya vasıflarını her olayda tanık göstermek, olur olmaz zamanlarda yemin etmek, onun zatına karşı da bir saygısızlık olur. Bununla birlikte inananların zihinlerinde verilen bir yeminin gereğinin yerine getirilmemesi yoğun bir pişmanlık oluşturur ve günah işlediği hissini geliştirir. Bundan dolayı Efendimiz, "Yemin ya bozulmayla veya pişmanlıkla neticelenir" buyurarak, yeminde ısrar edilerek pişman olmaktansa, hayra vesile olacaksa yeminin bozulmasını tavsiye eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. "Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır" derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun."

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan müttaki kimseler yesin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik

0: buyur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle namazda bulundun mu? Diye sordu. Evet, cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır, dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.
1: Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz, onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn, isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e, önce sağından, sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu. Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vücutta dolaşan sinsi düşman, şeytan. Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü şöyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ramazan-ı Şerif'in son günleriydi. Resul-i Ekrem her yıl olduğu gibi mescitte itikafa çekilmiş, kendini ibadete vermişti ki bir gece vakti Safiye kendisini ziyarete geldi. Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiye validemiz Üsame bin Zeyd mahallesindeki evine dönmek üzere ayağa kalktığında Allah Resulü de kendisini uğurlamak için onunla birlikte kalktı. Mescidin kapısına vardıklarında yanlarından geçmekte olan iki kişi Resulullah'a selam vererek adımlarını hızlandırdılar. Yanı başında hanımı varken Allah Resulü'nü oyalayıp rahatsız etmek istememiş olmalıydılar. Fakat bu durumdan rahatsızlık duyan Resulullah, Medineli iki adama ağır olun diye seslendikten sonra hiç beklemedikleri bir açıklamada bulundu. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye bint Huyey'dir. Birazdan Sübhanallah diyerek şaşkınlıklarını dile getiren iki adam, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü diyerek Efendimizin açıklama ihtiyacı duymasına biraz da içerlediklerini ifade ettiler. Oysa ki

Rabbimizin ümmetine düşkünlüğüyle andığı o merhametli elçi, şeytanın olur olmaz telkinlerle bu iki müminin imanına zarar vermesine engel olmak istiyordu. Sözlerine şu çarpıcı ifadelerle açıklık getirdi: "Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben, şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim." Yüce Allah'ın seçilmiş bir kulu olarak, insanlığa en güzel örnek olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz, ne onun katındaki bu yüksek mertebeye, ne de "anam babam sana feda olsun" diyerek etrafında pervane olan sahabe arasındaki eşsiz konumuna güvenmiş. Tedbiri elden bırakmamıştı. En üstün vasıflarla donanmış olmasına rağmen, Resulullah'ın mescitte karşılaştığı iki sahabiye yanlış bir harekette bulunmadığını beyan etme gayreti, bu davranışının nedenini izah kabilinden söylediği sözlerin nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Hadis-i şerifte şeytanın insanla ilişkisini harikulade bir benzetmeyle ifade eden Resulullah, sinsice hareket eden şeytana karşı her an teyakkuzda olmak gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Vücudu baştan başa kaplayan kanın damarlarında sessiz sedasız ama daimi devranı gibi şeytan da binbir türlü hilesi ve vesvesesiyle insanı çepeçevre kuşatır ve onu mütemadiyen kötülüğe çağırır. Zira o, kibrine yenik düşüp Rahman'a asi olduğu ve böylece huzuru ilahiden kovulduğu gün lanetlenmesine sebep olarak gördüğü insana düşman kesilmiştir. Onun da kendisi gibi ilahi rahmetten uzak kalması için bütün yolları denemeyi kendine görev kabul etmiş ve Allah'a şöyle yemin etmiştir: "Andolsun ben de onları, insanları saptırmak için muhakkak senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın." Bu doğrultuda insana çok çeşitli yollardan yaklaşarak onu günaha davet eden şeytan, onun Rabbinin koyduğu sınırları aşması için elinden geleni yapar. En büyük yardımcıları insanın nefsani arzuları ve zaaflarıdır. Zira nefsin azgınlaştığı, zaafların çoğaldığı, akıl ve vicdanın sesini duyuramadığı bir bedende onun telkinleri eyleme dönüşmekte çok gecikmeyecektir. Bu nedenle şeytan bir yandan insana yeme içme, şehvet gibi dünyevi arzulara düşkünlüğü emrederken, bir yandan da açlık, fakirlik gibi korkularla onu paylaşmaktan, hayır hasenattan ve infaktan alıkoyar. Bir yandan kibir ve gurur telkinleriyle benliğini güçlendirirken, bir yandan da onu diğer insanlara karşı menfi düşünceler ve tavırlar içerisinde olmaya sevk eder. Daima haklı olduğunu söyler insana, yaptığı tüm kötülükleri süslü gösterir ve dahası onu sahte vaatleriyle kandırır. Böylece onun sevgi, kardeşlik, sabır, dürüstlük, dayanışma, fedakarlık ve isar gibi ahlaki erdemlerle latif bir varlık olmak yerine süfli arzular, kin, nefret, öfke, haset gibi düşmanca duyguların esaretinde olan dünyaya düşkün, açgözlü, haris, cimri veya bencil bir varlığa dönüşmesi için çabalayıp durur. Kulun tevbe etmesine, dua, zikir ve ibadet gibi güzel amellerle günahlarından arınıp Allah'a yaklaşmasına asla razı olmaz. Olamaz. Bu yüzden onu salih amellerden uzaklaştırmaya çalıştığı gibi Rabbine karşı görevlerinde gevşeklik göstermeye de teşvik eder. İbadete başladığındaysa kişiyi bu ibadetin ruhundan uzaklaştırıp sevabından mahrum etmeyi hedefleyerek vesveselerini daha da artırır. Tıpkı "şunu hatırla, bunu hatırla" diyerek hiç aklında olmayan düşüncelerle namaz kılan kimsenin zihnini bulandırdığı ve nihayetinde kaç rekat kıldığını dahi bilmez hale getirdiği gibi. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasından Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine, Firavunların ilahlık iddialarından Müslümanlar arasında yaşanan fitne olaylarına kadar, tarihte yaşanan her olumsuz olayda şeytanın yıkıcı izlerini sürmek mümkündür. Onun telkinlerine kapılan nice masum insanlar günah çukurlarına yuvarlanmış, ona uyarak adeta suç makinesine dönen nice insanlar tüyler ürperten katliamlara, kıyımlara imza atmışlardır. Onun saçtığı nifak tohumlarıyla ailelerden devletlere nice bütünler parçalanmıştır. Oysaki şeytanın inanan ve Rabbine sığınan, ona güvenip dayanan kulları üzerinde hiçbir gücü yoktur. İnsan iradesini iyiye de kötüye de kullanmakta, şeytana uyup uymamakta özgürdür. İşte bu

yüzden şeytanın insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaştığını söyleyen Allah Resulü, her şeyden önce inananlara şeytanın bitmek bilmeyen vesveseleri hususunda bir farkındalık kazandırmaya çalışmaktadır. Bu farkındalık kişinin söz ve davranışlarında tıpkı Resulullah gibi şeytanın kışkırtmalarına fırsat vermeyecek şekilde tedbirli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu farkındalık kişinin başkaları hakkında hüküm verirken aceleci davranmasını önleyecek, kendisine yapılan kötülüklerde şeytanın rolünü düşünerek karşısındakine kin tutmak yerine onu affetmesini kolaylaştıracaktır. Elbette ki bu farkındalığı kazanan kişinin şeytanın telkinlerine uymama hususunda güçlü bir iradeye ve ilahi desteğe de sahip olması gerekir. İşte buna binaen Rabbimiz bizlere ilahi kelamında şöyle demektedir: eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir." Evs bin Evs'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "En faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır." buyurmuştur.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de, bu hastalığından dolayı ölürse, cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe, melekler ona, Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran

0: nedir?
1: Sadece gördüklerin, dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında Peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın" buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh, İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men farakat dünya alel ihlas lillahi vahde ve ibadetihi la şerikele ve ikamis salah ve itaiz zeka mâte vallahu anhu râdin. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla, samimiyetle ibadet ederse, namazını dosdoğru kılarak, zekatını da vererek bu dünyadan ayrılacak olursa, Allah Teala kendisinden razı olduğu halde vefat etmiş, ölmüş olur. Değerli kardeşlerim, bizim bu dünya hayatında yaratılış amacımız yüce Rabbimize ibadet etmektir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuran yüce Rabbimiz bizim kendisine ibadet etmemizi, hayatımızın her anında kendisinin razı olacağı şekilde kulluk yapmamızı istemiş, talep etmiştir. Değerli kardeşlerim, ibadet Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmaktır. Ubudiyet de bizim yüce Rabbimizin bizim için yarattığı şeylere rıza göstermemizdir. Hani deriz ya, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bazen Rabbimiz bizi sabırla imtihan eder, bazen de şükürle sınar. Başımıza iyilikler, güzellikler geldiği zaman şükrederiz. Bu bizim için bir hayırdır. Kötülükler, sıkıntılar, hastalıklar geldiği zaman da sabrederiz. Bu da bizim için hayırdır. Suayb er-Rumi radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor: aceben li emril mu'min inne emrahu kullahu lehu hayr. Ben müminin işine şaşarım. Mümin her iki durumda hayırdadır. Kötülük gelir, sabreder, onun için hayırdır. Güzellikler gelir, iyilikler gelir başına, şükreder. Bu da onun için hayırdır. İşte biz ihlasla, samimiyetle, dini sadece halis kılarak, kimseden bir şey beklemeden, in ecriye illa ala rabbil alemin diyerek, ecrim, mükafatım, sevabım, karşılığımı sadece ve sadece Allah'tan bekliyorum diyerek bu dünya hayatında mücadele eder, ona eş koşmadan, şirk koşmadan kulluk yapacak olur, namazımızı kılar, zekatımızı verecek olursak, öldüğümüzde Rabbimiz bizden razı olmuş olarak ölecek ve cenneti hak edenlerden olacağız. Kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala bizim kalplerimizi eğritmesin. Bize hidayet ettikten sonra bizim kalbimizi kaydırmasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena

bize hidayet nurunu tattırdıktan sonra, hakiki yolunu gösterdikten sonra, ya Rabbi kalplerimizi saptırma, ayaklarımızı kaydırma, sırat-ı müstakimde ayaklarımızı sabit eyle. Değerli kardeşlerim, nazargâh-ı ilahi olan yüce Rabbimizin baktığı, itibar ettiği kalplerimiz, gönüllerimiz samimiyetten, ihlastan ayrılmasın. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve embalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala sizin dış görünüşünüze, malınıza, mülkünüze, suretinize, şeklinize bakmaz. O sizin kalplerinize, amellerinize bakar. Kalplerimiz müstakim olacak, doğru olacak. Amellerimiz müstakim olacak, doğru olacak. Olmak zorundadır. İhlaslı olmak durumundadır. İhlas ve samimiyetten uzak olduğu zaman gösteriş devreye girecektir. Kıymetli kardeşlerim, münafıkların özellikleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de riya ennas diyor. Gösteriş içinde namaz kılarlar, üşene üşene tembellik içinde kalkarlar namaza diyor. Buna dikkat edeceğiz. Hepimizin bildiği feveylül lil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara, ellezinehum fi salatihim sahun, ellezinehum yuraun diyor. Onlar kıldıkları namazdan bir haber oldukları gibi aynı zamanda mürailik yaparlar, gösterişle namaz kılarlar diyor. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazın ardında Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik, Allah'ım sana şükredebilmeyi, sana güzelce kulluk yapabilmeyi, sana şükredebilmeyi bana nasip et diye dua ederdi. Ve yine aynı şekilde Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi olan yüce Rabbim, ic'alni muhlisan lek, beni sana karşı samimi, ihlaslı eyle. Ve ehli, sadece ben değil, ailemi de sana karşı samimi ve ihlaslı olanlardan eyle. Fi kulli saatin fi dünya vel ahira, bu dünya ve ahiretin her anında beni, ailemi sana karşı samimi, ihlaslı eyle. Ya zel celali vel ikram diyor. Ey celal ve ikram sahibi, yücelik sahibi, ikram sahibi yüce Rabbim diyor. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, dini bir samimiyet dini olarak bilmemiz gerekir. Temim-i Dari radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Et-dinun nasiha demiştir. Din, buradaki nasihat ifadesi samimiyet anlamındadır. İhlasla, samimiyetle davranmak. Kulne limen, kimin için diye sorduk diyor sahabe-i kiram. Peygamber Efendimiz sayıyor. Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li immetil muslimin ve ammetihim. Allah için ihlaslı, samimi olacağız. Kitabı için, Resulü için ve tüm müminler için samimiyetle, ihlasla davranacağız. Samimiyetimiz, ihlasımız bu olacak. İnsanların yüzüne gülüp arkalarından gıybet ve dedikodusunu yapmayacağız. Samimiyetle ve ihlasla kardeşlerimizle birlikte olacağız. Tebessümüke fî veçhi ahike sadaka. Yüzüne güleceğiz, sadaka dağıtacağız. Tatlı dilimizle sadaka dağıtacağız. Sürekli sadaka veren yüzleri ve dilleri Mevlam bizlere nasip etsin. Helekel muksirun illa men gâle bi yedi. Hâkede ve hâkede. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, malı çok olanlar helak oldu. Ancak elini dağıtan insanın eli gibi sağa sola götürerek, işaret ederek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ancak malını dağıtanlar kurtuldu diyor. Zekatını vererek, yine samimiyetle, ihlasla, gösterişten uzak bir şekilde. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın şu hadisini nakleder. İnnallâhe la yakbelu minel amel illa mâ kâne lehu hâlisan

فَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ diyor. Allah-u Teala ancak samimiyetle, iyi niyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder buyuruyor. İşte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sen bendensin, ben de sendenim diye övdüğü sahabi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'in anlattığına göre bir adam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye soruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için hiçbir şey yok diyor. Adam sorusunu 3 kere tekrarlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her defasında onun için hiçbir şey yok diyor. Böylece bir adamın mükafat elde edemeyeceğini ona ifade etmiş oluyor. Ardından da işte bu hadis söylüyor. Allah-u Teala ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli Allah-u Teala kabul eder. Bu da bize şunu gösteriyor kıymetli kardeşlerim. İçimiz dışımız bir olacak. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Samimiyet, ihlas, netlik müminin düsturu olmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere işlerimizde, davranışlarımızda, ibadetlerimizde gösteriş ve çıkar kaygıları bulunursa o zaman Allah için yapma mümkün olmamıştır. Gösterişten uzak olacak. Çıkar kaygıları, menfaat asla olmayacak. Sadece ve sadece Allah rızası olacak. Samimiyet olacak, ihlas olacak. İşte o zaman kıymetli kardeşlerim kendimizi kurtarmış oluruz. Muhlisine lehuddin bunun için vardır. Dini sadece Allah'a has kılarak ona kulluk etmek. Bizim dinimizin özünde bu vardır. İnsanların önüne geçip, insanların yanı başında cebinden para çıkartıp bolca cömert desinler diye para vermek. Kılıcını sallarken insanlar ne kadar kahramanca savaşıyor desinler diye bir iş yapmak ahirette. O kişiye bir şey sağlar mı, bir menfaat? Asla. Bizi kurtaracak olan Allah için yapılandır. Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye mücadele etmek bizi kurtaracaktır kıymetli kardeşlerim. Her namazda ne diyoruz? Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana kulluk ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz diyoruz. Onun için Cenab-ı Hak peygamberine sen dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et. Evet, dini sadece Allah için, riyadan uzak bir şekilde. Kutsi hadiste Yüce Allah ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım diyor. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak koşacak olursa onu şirkiyle baş başa bırakırım diyor. Onun için ihlas, samimiyet düsturumuz olacak. Riya, gösteriş, menfaat için çalışma ise bizim asla düsturumuz olmayacaktır. Samimiyetle, ihlasla, kararlılıkla sırf Allah için yapılan her iş karlıdır. Hem bu dünya hayatında hem de cennette bize çok şeyler kazandıracaktır. Ancak gösteriş, riya ve benzeri yapılan tüm faaliyetlerin sonu boştur ve faydasızdır. La şey edildiği gibi Peygamber Efendimizin hiçbir karşılığı yoktur. Kıymetli kardeşlerim, din özü itibariyle ihlas ve samimiyetten ibarettir. Samimiyetin olmadığı yerde dinden, dindarlıktan bahsetmek mümkün müdür? Asla. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinun nasiha. Din nasihattir, yani samimi olmaktır. Samimiyettir demiştir. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda kime karşı samimi olacağız denildiğinde Allah'a, kitabına, Resulüne, müminlerin idarecilerine

ve tüm Müslümanlara derken onu kastetmiştir. Bütün Müslümanlara karşı içtenlikle ve samimi davranmak bizim görevlerimiz arasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazlarının ardından dua ettiği gibi biz de bu sohbetimizin ardından dua edelim. Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlaslı ve samimi eyle, sana bağlı eyle. Ey yüceler yücesi Rabbim, ey yüceliklerin sahibi ve ikram sahibi Rabbim diye dua etti ya Efendimiz. Biz de gelin öyle dua edelim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, sana şükredebilmede, seni zikredebilmede, sana güzelce ibadet edebilmede bana yardım et diye dua edelim. Hazreti Ömer'in duası gibi dua edelim. Allah'ım, amelimin hepsini sari ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak eyleme. Rabbim bizleri samimi, ihlaslı olanlardan eylesin. Gösterişten, riyadan, menfaatçilikten bizleri uzak eylesin. Halisane kulluk yapanlardan eylesin. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

0: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.

0: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.

0: hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olmak. On yıl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulullah Efendimiz'i yakından tanımış, onunla hemhal olmuş ve bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir genç olan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın şu dua olduğunu bildirmektedir. Allahümme a'tina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Efendimiz'den sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her şeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin nasıl istenmesi gerektiğine dair pek çok ipucunu içinde barındıran veciz bir duadır. Doğumla başlayan hayat serüveninde çok çeşitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem yeni heyecanların, beklentilerin, sorunların ve sorumlulukların habercisidir. Bitmek bilmeyen telaşlarla öylesine kuşatılırız ki, nefsani arzuların da etkisiyle birçoğumuz dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğu inancını benimsemiş olmamıza rağmen akıntıya kapılır gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimiz, endişe ve korkularımızın dünya hayatındaki halimizi iyileştirip güzelleştirmeye, dünyevi sıkıntılarımızı gidermeye yönelik olmaya başladığının farkına bile varmayız. Dünya hırsı öylesine sarar ki ruhlarımızı, dünya hayatına aldanmamamız konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baş başa kaldığımızda dahi ona yalnızca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açıp semaya, alemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi bir kariyer, daha başarılı çocuklar ve daha nice dünyalık sevdalara dair dualar ederiz. Başlangıçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliğimizi esir alması halinde dünya perest bir insana dönüşü vermemiz hiç de zor değildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatını gaye edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İşte bu nedenle Yüce Allah, dualarında yalnızca dünyalık dileklere yer veren kişilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacağını vurgulayarak böyle kimseleri kınamış, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardansa övgüyle bahsetmiştir. Dünyaya aşırı düşkünlük göstermek, kişinin ahirete yönelik sorumluluklarını ihmal ederek ahirette hüsrana uğramasına, daha da kötüsü dünya nimetleriyle şımararak bu nimetlerin sahibini inkar etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kıssalar aktaran Rabbimiz, aynı hataya düşmememiz için ahiret hayatının önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Ayetlerde dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olmasına karşın, ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu, ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduğu, fani olan dünya hayatını baki olan ahiret yaşamından üstün tutmanın ne kadar hatalı olduğu vurgulanmış, hadislerde de dünya ile ahiret kıyaslandığında dünyanın ne kadar değersiz bir konuma haiz olduğuna işaret edilmiştir. Dünyevileşmenin, dünyaya gereğinden fazla değer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle dünya hayatının anlamsız ve gereksiz olduğu kanaatine varmak bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazılarımızda ahiret hayatının önemini kavramakla birlikte dünya hayatının ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaşamak mecburiyetinde bulunduğumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz yeme içme gibi maddi, sağlık, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karşılamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlığımıza zarar verir. Oysaki dünyanın ve tüm dünya nimetlerinin mutlak manada kötü olduğu anlayışına dayanan ve ruhbanlığı çağrıştıran bu tutumu da dinimiz tasvip etmemektedir. Bu hususta Resulullah Efendimizin şu beyanı oldukça manidardır. Dünyaya rağbet etmemek, zahitlik demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis dünya hayatında zahitlik demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir. Rabbimizin bizden istediği dünyanın esiri olmamakla birlikte bu hayatın ahiretimizi mamur edebilmemiz için yegane fırsat olduğunun farkına vararak bu dünyada heybemizi iman ve itaatle, hayır ve hasenatla, salih amellerle doldurabilmemizdir. Bunun içinde başta iman nimeti olmak üzere bizi Rabbimize yaklaştıracak amelleri işlememize vesile olacak maddi ve manevi nimetlere, beden ve ruh sağlığına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktır. Hangi nimetlerin bizim için daha hayırlı olduğunu bilemeyeceğimiz için bu güzelliklerin tayinini Rabbimize bırakarak maddi ve manevi her türlü hayrı içine alan hasene ifadesini kullanmak da ayrı bir inceliktir. Ashabından "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" diye dua ettiğini söyleyen hastaya Hazreti Peygamber bunun yanlış bir davranış olduğunu bildirerek ona "Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua etmesini tavsiye etmiş ve kendisi için hayır duada bulunmuştur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse ahirette muhakkak surette o kadar mükafatla karşılaşacağımız veya bu hayatta elde edilen imkanların, nimetlerin ahiretteki kazancımıza mani olacağı düşüncesiyle dünyada çalışmadan, gayret sarf etmeden, başa gelen sıkıntılarla mücadele vermeden yaşamak içine düştüğümüz en büyük yanılgılardan biridir. Zira herkesin farklı imtihanlara tabi tutulduğu bu dünyada insan fakirlikle sınandığı gibi zenginlikle, hastalıkla sınandığı gibi sağlıkla da sınanabilir. Önemli olan takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanları nasıl karşıladığımız ve her bir durumda nasıl davrandığımızdır. Kur'an-ı Kerim'de olumlu ve olumsuz insan örneklerinden bahsedilirken, Allah Teala'nın gazabını hak edenlerin hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacakları vurgulanırken, onun rızasına uygun yaşayanların her iki dünyada güzelliklere erişeceği ifade edilmiştir. O halde asıl olan iki dünyada da kendilerine nimet verilen salih kullardan olabilmektir. Bunun içinse Resulullah'ın sünnetine uyarak hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olarak her gün namazlarımızda okuduğumuz Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar duasını bu hissiyatla yaparak başlayabiliriz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir" mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki

sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak, Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet et.

0: يستهين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
1: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere: ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti, ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur: Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir: ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekiroğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
5: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
5: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
6: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
6: Bir isteğim var demek.
1: Evet, az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
6: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
6: Ben o gün de onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o gün de dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
6: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verilse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
6: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam, tamam.
6: Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
1: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
4: Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
7: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
1: Fatıma, sen bir şey söyle. Kamin'le baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
8: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
1: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
8: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
1: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
7: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
4: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı.
9: Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
1: Dur bir soluklanayım be kadın.
9: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
1: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
9: Kızın da mı yardım etmedi sana?
1: Hayır.
9: Ebu Bekir, Osman ya da Ali?
1: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
9: İyi bir elçi olamadın yani.
1: Sus. Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
9: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
1: Ne dedikodusu?
9: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
1: Neden böyle bir şey yapayım?
9: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
1: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
9: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
1: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
9: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
1: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı, onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin?
10: Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
4: Ertesi gün Ebu Süfyan Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
11: Ey Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
12: Gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
11: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
13: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
10: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
11: Tahmin ettiğiniz gibi.
10: Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kavmin yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
11: Ne yaptın peki?
10: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
11: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndün.
12: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardın. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
10: Bundan başka bir çare bulamadım.
12: Ne olacak şimdi peki?
10: Bilmiyorum.
4: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti: onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa, o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest asasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.
1: Peygamberimiz ve hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına, bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir" buyurdu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin," buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Kuba ve Medine'ye varış. Yeni vatan Medine. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bize Allah'a kulluk ettiğimiz sürece. Muhakkak ki bu mescit yapılırken takva ve tevhid temeli üzerine kurulmuş ve böyle devam ede gelmiştir. Habibim, burada senin namaz kılman çok doğru ve hayırlıdır. Burada temizliği seven, Allah'tan korkan bir cemaat vardır. Allah da çok temiz ve faziletli olanları sever. Tevbe Suresi 108. Ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine arkadaşlık eden hicret yolcularıyla 8 günlük bir yolculuktan sonra Yesrib'e yakın bir mesafede bulunan Kuba'ya ulaştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den gelecek Hazreti Ali'yi ve diğer muhacirleri beklemek üzere yaklaşık 4 gün misafir kaldığı bu köyde bir mescit inşa ettirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'daki görevini tamamladıktan sonra yanındakilerle birlikte 12 Rabiülevvel bir cuma günü Yesrib'e doğru hareket başladı. Yol üzerinde bulunan Ranuna Vadisi'nde Beni Salim bin Avf'ların yurdunda ilk cuma hutbesini okudu ve cuma namazı kıldırdı. O Kuba'dan hareket etmeden önce Medine'de bulunan Necaroğulları kabilesine mensup dayılarına haber göndermiş, onlardan kendisini karşılamalarını istemişti. Bunun üzerine Medineli akrabaları kılıçlarını kuşanarak şehrin dışında Resulullah'ı karşıladılar. Medineliler Allah Resulü'nün Mekke'den ayrıldığı haberini aldıklarından itibaren gelenleri heyecanla beklemeye başlamışlardı. Esasında daha önce gerçekleştirilen ikinci Akabe biatında Yesrib hicret yurdu olarak tespit edilmişti. Bu sebeple Medineli Müslümanlar her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar hicret yolcularını bekliyorlardı. Medineliler vakit geç olduğu ve güneş de yakıcı olmaya başladığı için Allah Resulü'nün muhtemelen akşam serinliğinde ya da ertesi sabah erken bir saatte geleceğini düşünerek evlerine çekiliyorlardı. Ancak bir gün ansızın bir Yahudi koşup bekledikleri kervanın gelmekte olduğunu kendilerine haber verdi. Haberi duyan bütün şehir halkı Seniyyetül Veda tepesine doğru koşmaya başladı. Müslümanlar sanki bayram günüymüş gibi en güzel elbiselerini giyinmişlerdi. Öyle ki şehre tam bir sevinç ve neşe havası hakim oldu. Hicret yolcularını karşılayanlar hep birlikte tarihler boyu tekrar edilen dizeleri terennüm etmeye başladılar. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bize Allah'a kulluk ettiğimiz sürece. Ey bize Allah tarafından gönderilen elçi! Uyulması gereken ilahi bir emirle geldin bize. Aynı anda Medine'nin erkek ve kız çocukları defler çalarak bu mısraları terennüm ediyor, gençler de içlerinden gelen bir coşkuyla mızraklarını atmaktaki becerilerini sergilemek suretiyle tarifsiz sevince ortak oluyorlardı. Bu arada Evs ve Hazreç kabilelerinin büyükleri bir taraftan yüksek sesle sevinçlerini izhar edip Resulullah'ı selamlarken, diğer taraftan da onu kendi evlerinde misafir etmenin yollarını düşünüyorlardı. Hazreti Peygamber ise ev sahiplerini kırmamak için devesinin çöktüğü en yakın evde konaklayacaklarını bildirdi. Deve nihayet Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yakın bir yerde durunca, Resulullah'ın ev sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. Yesrib'e intikalinden kısa bir süre sonra Resulullah, azatlı köleleri Zeyd ve Ebu Rafi'yi aile mensuplarını getirtmek üzere Mekke'ye gönderdi. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir'in Mekke'de kalan ailelerinin şehre ulaşmasıyla hicret tamamlanmış oldu. Hicret sonrasında gerçekleşen bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Müslüman kadınlardan kimileri müşrik kocalarınca, kimileri de şirk üzere kalan aileleri tarafından Mekke'de alıkonuldukları için hicrete iştirak edememişlerdi. Nitekim Resulullah'ın kızlarından Zeynep, henüz Müslüman olmayan kocası Ebu'l-As'ın yanında kalmak zorunda kalmıştı. Aynı şekilde kocası Medine'ye hicret eden Ümmü Seleme de uzunca bir süre kabilesi tarafından Mekke'de alıkonuldu. Hicretin tamamlanmasıyla birlikte Mekke'de pek çok sıkıntıya maruz kalmış olan Müslümanlar artık kendisine sığınacak bir beldeye kavuştular.
Artık Medine tüm dünya tarihini etkileyecek bir hareket merkezi haline gelmişti. Hicret aynı zamanda İslami takvimin başlangıcına da adını vermiştir. Her ne kadar Efendimiz Medine'ye 12 Rabiülevvel günü varmışsa da sahabesi son akabe biatının akdedilmesinden birkaç gün sonra yine onun emir ve izniyle 3 ay önce küçük kafileler halinde hicret etmeye başlamışlardı. Bu nedenle 1 Muharrem Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu yıl miladi takvimde 622 yılına denk düşmektedir. Mekke'den Medine'ye yapılan hicreti Müslümanlar için bir kaçış ve sığınma olarak görmemek gerekir. Esasında buraya göç, Müslümanlar adına nihai hedef değil, daha mühim ve uzak hedefler için bir başlangıç teşkil eder. Bu anlamıyla Medine'ye gerçekleştirilen hicret, daha önce yapılan Habeşistan hicretinden hem sebepleri, hem gerçekleşme şekli, hem de sonuçları itibariyle tamamen farklıdır. Her şeyden önce, Habeşistan göçü, Mekke'de can güvenliği endişesi duyan bazı Müslümanların hayatlarını koruma amacıyla gerçekleştirildiği geçici bir çözümdü. Ayrıca gidenlerin burayı yurt edinme gibi uzun vadeli bir hedefleri de bulunmuyordu. Nitekim onlardan bir kısmı gitmelerinden kısa süre sonra dönmüş, geri kalanlar da şartlar uygun hale geldiğinde yarımadaya geri gelmişlerdi. Habeş muhacirlerinin gittikleri ülkede dinlerini yayma misyonları da bulunmuyordu. Onlar Habeşlileri Müslüman yapmak bir tarafa, kendi aralarından Ubeydullah bin Cahş'ın dinini terk edip Hristiyanlığa geçişine şahit olmuşlardır. Bütün bunlara karşılık Medine'ye göçte Müslümanlar için can güvenliği ve sığınma ihtiyacı ancak tali derecede bir etkiye sahiptir. Buraya hicretteki esas gaye ise Müslümanlar için huzur ve güven ortamını tesis etmek, bundan da önemlisi davete uygun yeni bir merkez sağlamaktır. Daha açıkçası Medine yeni bir millet, ümmet ve yeni bir devletin kuruluş merkezi olarak seçilmiştir. Bu nedenledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Akabe'deki ilk görüşmeden itibaren yaklaşık 3 yıllık süren dini ve siyasi nitelikli hazırlık dönemini tamamladı. Özellikle de Medinelilerle 2. Akabe biatını akdettikten sonra hicret sürecini başlatıp en sonunda kendisi de Medine'ye ulaşmıştır. Medine'ye hicretle birlikte İslami davet, Mekke'de kazandığı dini boyutun yanına siyasi boyutu da eklemiş oldu. Artık bundan sonra İslam mağdurların, mazlumların, muhalif kabul edilenlerin değil, hakim olanların ve yönetenlerin dini olacak, tebliğ faaliyeti artık devlet destekli olarak gerçekleştirilecektir. Yeni durumda Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra siyasi niteliği de ortaya çıkacak ve o Medine şehir devletinin başkanı olacaktır. İşte bütün bunlar sebebiyle gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların Medine'ye hicreti Mekke'den bir kaçış, Medine'ye sığınma değildi. Bunu daha koordineli dini ve siyasi projenin başlangıcı, Mekke'ye daha şerefli dönüşün bir adımı olarak görmek daha doğru olur. Hicret bir taraftan Kureyşli Müslümanlar için baskıdan kurtulmayı, bağımsızlığı ve müşriklere karşı güvenli bir hayatı temin etmiş, diğer taraftan da Hazreti Peygamber'e muazzam bir tebliğ imkanı sağlamıştır. Gerçekten Mekke'de 13 yıldır gerçekleştirilemeyen ümmet bütünlüğü burada kurulabilmiştir. Ayrıca Müslümanlar yeni yurtlarında din düşmanlarıyla mücadele için

önce onlar uzun yıllar süren ve iki kabileyi çatışmasından kurtularak birlik oluşturmuşlardır. Bu sayede onlar Yahudiler karşısındaki konumlarını daha güçlü hale getirmişlerdir. Onların Medine'de teşkil ettikleri birliğe hicret neticesinde Kureyşli muhacirler de eklenince Müslümanlar şehirde rakipleri konumundaki Yahudilere karşı büyük bir üstünlük elde etmişler, kısacası şehrin hakim unsuru haline gelmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de başta Hazreti Peygamber olmak üzere hicret edenlere Allah'ın vereceği nimetler şu şekilde sıralanmaktadır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlik de. Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nisa suresi 100. ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Tevbe suresi 20-22. ayetler. Medine'ye hicret konusunda son olarak ifade etmek gerekir ki, medeniyetlerin kurulmasında hicretin büyük etkisinin olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Dünyada meydana gelen büyük değişimlerin hicretle, yani zorunlu nedenlerle gerçekleşen göç hareketleriyle yakın ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin doğuşu büyük göç hareketleriyle ve göçmenler eliyle gerçekleşmiştir. Böyle olduğu içindir ki ilkel bedevi bir topluluğun yaşadığı yurdu bırakıp başka bir yere göç etmeden medenileşebileceğine dair tarihte örnek bulmak zordur. Olsa da istisnai mahiyettedir. Buradan hareketle Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretini yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları olarak kabul etmek gerekir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. İbn-i Mesud'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din

kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o, Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Cahiliye Arapları, yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı, akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar, aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
1: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
2: Doğru söylüyorsun.
3: Haklısın.
1: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha, bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
2: Evet, yağdırıyorlar.
3: Evet, öyle.
1: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
2: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
3: Yeter ki istesinler.
1: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
2: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
1: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
2: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
3: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
1: Hepsini reddediyor, hepsini.
2: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
3: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
2: Ya neymiş o zaman?
3: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
1: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
0: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesine engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
4: Hadislerin Hikayeleri.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin müflisi şu kimsedir, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim, dedi.

Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi, bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar, güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın, Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte, onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail, bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz,

ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte Şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemailün Nebeviye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran Hilye-i Şerifler işte bu Şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, Şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin Şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün ashabıyla birlikte otururken peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur.

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi,

kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olmak. On yıl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulullah Efendimiz'i yakından tanımış, onunla hemhal olmuş ve bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir genç olan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın şu dua olduğunu bildirmektedir. Allahümme a'tina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Efendimiz'den sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her şeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin nasıl istenmesi gerektiğine dair pek çok ipucunu içinde barındıran veciz bir duadır. Doğumla başlayan hayat serüveninde çok çeşitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem yeni heyecanların, beklentilerin, sorunların ve sorumlulukların habercisidir. Bitmek bilmeyen telaşlarla öylesine kuşatılırız ki, nefsani arzuların da etkisiyle birçoğumuz dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğu inancını benimsemiş olmamıza rağmen akıntıya kapılır gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimiz, endişe ve korkularımızın dünya hayatındaki halimizi iyileştirip güzelleştirmeye, dünyevi sıkıntılarımızı gidermeye yönelik olmaya başladığının farkına bile varmayız. Dünya hırsı öylesine sarar ki ruhlarımızı, dünya hayatına aldanmamamız konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baş başa kaldığımızda dahi ona yalnızca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açıp semaya, alemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi bir kariyer, daha başarılı çocuklar ve daha nice dünyalık sevdalara dair dualar ederiz. Başlangıçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliğimizi esir alması halinde dünya perest bir insana dönüşü vermemiz hiç de zor değildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatını gaye edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İşte bu nedenle Yüce Allah, dualarında yalnızca dünyalık dileklere yer veren kişilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacağını vurgulayarak böyle kimseleri kınamış, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardansa övgüyle bahsetmiştir. Dünyaya aşırı düşkünlük göstermek, kişinin ahirete yönelik sorumluluklarını ihmal ederek ahirette hüsrana uğramasına, daha da kötüsü dünya nimetleriyle şımararak bu nimetlerin sahibini inkar etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kıssalar aktaran Rabbimiz, aynı hataya düşmememiz için ahiret hayatının önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Ayetlerde dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olmasına karşın, ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu, ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduğu, fani olan dünya hayatını baki olan ahiret yaşamından üstün tutmanın ne kadar hatalı olduğu vurgulanmış, hadislerde de dünya ile ahiret kıyaslanmış,

kıyaslandığında dünyanın ne kadar değersiz bir konuma haiz olduğuna işaret edilmiştir. Dünyevileşmenin, dünyaya gereğinden fazla değer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle, dünya hayatının anlamsız ve gereksiz olduğu kanaatine varmak bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazılarımızda ahiret hayatının önemini kavramakla birlikte, dünya hayatının ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaşamak mecburiyetinde bulunduğumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz yeme içme gibi maddi, sağlık, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karşılamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlığımıza zarar

farkına vararak bu dünyada heybemizi iman ve itaatle, hayır ve hasenatla, salih amellerle doldurabilmemizdir. Bunun içinde başta iman nimeti olmak üzere bizi Rabbimize yaklaştıracak amelleri işlememize vesile olacak maddi ve manevi nimetlere, beden ve ruh sağlığına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktır. Hangi nimetlerin bizim için daha hayırlı olduğunu bilemeyeceğimiz için bu güzelliklerin tayinini Rabbimize bırakarak maddi ve manevi her türlü hayrı içine alan hasene ifadesini kullanmak da ayrı bir inceliktir. Ashabından, "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" diye dua ettiğini söyleyen hastaya, Hazreti Peygamber bunun yanlış bir davranış olduğunu bildirerek ona, "Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua etmesini tavsiye etmiş ve kendisi için hayır duada bulunmuştur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse, ahirette muhakkak surette o kadar mükafatla karşılaşacağımız veya bu hayatta elde edilen imkanların, nimetlerin ahiretteki kazancımıza mani olacağı düşüncesiyle, dünyada çalışmadan, gayret sarf etmeden, başa gelen sıkıntılarla mücadele vermeden yaşamak içine düştüğümüz en büyük yanılgılardan biridir. Zira herkesin farklı imtihanlara tabi tutulduğu bu dünyada, insan fakirlikle sınandığı gibi zenginlikle, hastalıkla sınandığı gibi sağlıkla da sınanabilir. Önemli olan takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanları nasıl karşıladığımız ve her bir durumda nasıl davrandığımızdır. Kur'an-ı Kerim'de olumlu ve olumsuz insan örneklerinden bahsedilirken, Allah Teala'nın gazabını hak edenlerin hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacakları vurgulanırken, onun rızasına uygun yaşayanların her iki dünyada güzelliklere erişeceği ifade edilmiştir. O halde asıl olan iki dünyada da kendilerine nimet verilen salih kullardan olabilmektir. Bunun içinse Resulullah'ın sünnetine uyarak hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olarak her gün namazlarımızda okuduğumuz Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben nar duasını bu hissiyatla yaparak başlayabiliriz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in üç meşhur şairinden biri olan Ka'b bin Malik hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Ka'b bin Malik 598 yılında Medine'de doğdu. Babası Malik, İslam'dan önce Yesrib'in önde gelen şahsiyetlerinden olup Evs ve Hazreç arasında yıllarca süren savaşlardaki yiğitliğiyle tanınmış bir şairdi. Babasının tek çocuğu olduğu için eğitimine özen gösterilen Ka'b da Medine'de Evs ve Hazreç arasında yapılan bazı savaşlarda söylediği şiirlerle tanındı. Ka'b bin Malik, İslamiyet'i Hazreti Peygamber'in hicretinden evvel kabul etmişti. 622 yılı hac mevsiminde Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet etmek üzere Mekke'de

gerçekleştirilen ikinci Akabe biatına katılan Medineli Müslümanların önderlerinden Bera bin Marur, Hazreti Peygamber'i ziyarete giderken yanına Kâb'ı da aldı. Peygamberimiz Kâb'ın şair olduğunu öğrendiğinde memnuniyetini belirtmişti. Suffe ehlinden olup Peygamber Efendimizin eğitim ve öğretiminden geçmiş bir kimse olan Kâb bin Malik, Hazreti Peygamber'le birlikte 630 yılında yapılmış olan Tebük gazvesi dışında diğer gazvelerin hepsinde bulunmuştur. Kahramanlık gösterdiği ve 17 yerinden yaralandığı Uhud gazvesinde Kâb, Hazreti Peygamber'in zırhını, Hazreti Peygamber de onun zırhını giymişti. Bu savaşta Hazreti Peygamber'in öldüğü şayiasından sonra onu ilk defa Kâb görmüş ve "Müjdeler olsun ey Müslümanlar, Allah Resulü yaşıyor!" diye bağırınca düşmanların yerlerini öğreneceği kaygısıyla Hazreti Peygamber parmağını dudağına koyarak ona susmasını söylemişti. Değerli dinleyicilerimiz, bazı kimseler Tebük seferine katılmak istemedikleri için Peygamber Efendimiz'e gelerek özür beyan etmiş, izin istemişlerdi. Onlar hakkında nazil olan ayette kendilerinin bu sefere katılmamak için bahane ileri sürmek üzere Hazreti Peygamber'in huzuruna geldikleri, sefere katılmamalarının uygun bir davranış olmadığı, bedevilerden mazeretlere olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler beyanıyla kınanmıştı. Aynı şekilde 80 kadar münafık Peygamber Efendimiz'e gelip mazeretleri olmadığı halde yalandan özür beyan ederek izin istemişlerdi bu savaşa katılmamak için. Bunun üzerine şu ayetler nazil olmuştu. Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli bir hedef onlara uzak göründü. Bir de gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin ederek kendilerini helak ediyorlar. Halbuki Allah onların yalan söylediklerini biliyor. Değerli dinleyicilerimiz, hiçbir mazeretleri olmadığı halde yalan beyanda bulunarak Hazreti Peygamber'den izin isteyenler olduğu gibi sefere çıkmayı çok arzuladıkları halde fakirlikleri sebebiyle binek bulamayan bazı sahabiler de Hazreti Peygamber'e gelerek kendilerine binek temin edilmesini istiyordu. 7 kişi olan bu grup kendilerine binek temin edilememesi üzerine orduya katılamayacakları için aşırı derecede üzülüp gözyaşı dökmüş. Bu kimseler Müslümanlar arasında Bekkain, çok ağlayanlar diye anılmışlardı. Bu davranışlarından dolayı haklarında ayet inmiş, kendilerinin bu durumdan dolayı sorumlu olmadıkları, sorumluluğun ancak zengin oldukları halde peygamberden yalan beyanına izin isteyenlere ait olduğunu bildirilmişti. Onların bu durumları bazı sahabileri harekete geçirmiş, İbni Yamin bin Umeyr ve Abbas bin Abdülmuttalip ikişer kişinin Hazreti Osman'da geriye kalan 3 kişinin binek ve yiyeceklerini temin ederek onların da İslam ordusuna katılmalarını sağlamıştı. İslam ordusu çok bereketli sonuçlara vesile olan uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye döndüğünde halk sevinç içinde Senniyetül Veda'ya koşarak orduyu karşıladı. Hazreti Peygamber mescide girip 2 rekat namaz kıldı. Sonra mescitte oturdu. Bu arada Tebük seferine iştirak edemeyip Medine'de kalan 80 civarında kimse birer birer gelerek özür beyan ettiler. Peygamberimiz onların ifadelerini esas alarak iç yüzlerini Allah'a havale ederek mazeretlerini kabul etti. Ancak sefere katılmayan Kâb bin Malik, Murare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye adlı 3 sahabi yolculuklarına engel teşkil eden bir mazeret ortaya koymamış, herhangi bir bahane ve yalana tenezzül etmemişti. Bunun üzerine Peygamberimizin isteği üzerine Müslümanlar bu 3 kişiyle 50 gün süreyle irtibatlarını kesti. Sonunda onların affedildiklerine dair Tevbe suresi 118. ayet nazil oldu. Bu ayetin meali şöyledir.

Allah seferden geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Hazreti Peygamber'in Güzide ashabından olan Kâb bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Murare bin Rebi nasıl olduysa dünya işleriyle oyalanmış, tembellik etmiş, seferden geri kalmışlardı. Her zaman görmek için can attıkları Allah Resulü'nün yüzüne bakmaktan çekiniyorlardı bu defa. Ona asla yalan söyleyemez, olmayan bir bahaneyle de çıkamazlardı onun huzuruna. Neticede Müslümanları yalnız bırakmanın cezası olarak Hazreti Peygamber tüm Müslümanların onları boykot etmesini istemişti. Boykot günlerinde bu üç kişinin en genci olan Kâb çok büyük bir imtihandan daha geçti. Zira boykotu haber alan Gassan kralı Medine'yi ve Hazreti Peygamber'i bırakıp gelmesi halinde kendisini rahata erdireceğini bildirip ona kendilerine katılmasını teklif etmişti. Komşu ülkenin kralından gelen bu teklifi tereddütsüz reddeden Kâb, sadakatin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyordu. Nihayet affolunduğunu müjdeleyen ayet nazil olmuş, Yüce Allah onları böyle mükafatlandırmıştı. O gün bu kimselerde birçok münafığın yaptığı hileye başvurabilir, yalandan mazeret ileri sürebilirlerdi. İnsanın bazı durumlarda doğruyu söylemesi çeşitli sorunlarla karşılaşmasına sebep olabilir, bunu biliyoruz. Böyle zamanlarda dahi doğruyu söylemek zor olmakla birlikte, nihayetinde yalana başvurmadan dürüst davranan kişi kazançlı çıkacaktır. Örneğin Tebük seferine hiçbir mazereti olmadığı halde katılmayan, fakat münafıkların yaptığı gibi Allah Resulüne çeşitli yalanlarla bahane de uydurmayan bu üç seçkin sahabinin dünyaları utanç ve üzüntülerinden dolayı başlarına yıkılmış ama nihayetinde doğru sözlü olmaları sebebiyle Allah affına mazhar olmuşlardı. Söylemek istediğimiz, doğru söyleyenler dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar da sonuç olarak alınları ak olacak, ahirette ise cennetle mükafatlandırılacaklardır. Çünkü Peygamber Efendimiz yalan söylemeyi terk edenlere cennetin ortasında bir köşk yapılacağını müjdelemektedir. Tebük seferinden geri kalmasının ardından ayet-i kerime ile aklanması üzerine şöhreti artmıştı Kâb bin Malik'in. Hemen bütün hadis kitaplarında kendi anlatımıyla yer alan rivayete göre Tebük seferi ilan edildiğinde savaşa katılmak üzere binek satın almasına rağmen meyvelere ve gölgeli yerlere düşkünlüğü yüzünden sefere çıkmamış, ancak geride münafık diye bilinenlerle maddi imkanı bulunmayanların kaldığını görünce çok üzülmüştü. Hazreti Peygamber Tebük'e varınca Kâb'ı sordu. Kibri yüzünden savaşa katılmadığı ileri sürülünce Muaz bin Cebel onu savundu. Medine'ye dönüldüğünde savaşa katılmayanlar mazeret beyan ederek af diledikleri halde Kâb gerçeği itiraf etti. Resul-i Ekrem ona ve Hilal bin Ümeyye ile Murare bin Rebi adlı iki Bedir gazisine haklarında Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemelerini söylemiş, 50 günlük boykotun sonunda nazil olan ayetlerde onun ve iki arkadaşının bağışlandığı bildirilmişti. Hemen Mescid-i Nebevi'ye giden ve orada Hazreti Peygamber'le sahabiler tarafından tebrik edilen Kâb, tevbesinin kabul edilmesi üzerine bütün malını fakirlere dağıtmak istediyse de Peygamberimiz malının bir kısmını elinde tutmasının daha hayırlı olacağını söyledi ona. Bunun üzerine o da Hayber'deki arazisini kendine ayırıp diğerlerini dağıttı. Değerli dinleyiciler,

dinleyicilerimiz. İslamiyet'i kabulünden önce de şiirleriyle tanınan, Müslüman olduktan sonra Allah Resulü'nün şairi sıfatıyla Hasan bin Sabit ve Abdullah bin Revaha ile birlikte anılan Kâb'ın, Medine'nin 5 büyük şairlerinden biri sıfatıyla Hasan bin Sabit'ten sonra geldiği kabul edilmektedir. Şiirlerinde İslam askerlerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları işlediği, ilerideki savaşlarda da yiğitlik göstereceklerini söyleyerek müşriklerin moralini bozduğu bilinmektedir. Şiirleri öylesine etkili olmuştur ki Devs kabilesi onun şiirleri vesilesiyle İslamiyet'i kabul etmiştir. Bu vesileyle bir daha hatırlatalım. O günlerde Araplar şiire çok büyük değer verir, şairler el üstünde tutulurdu. Bununla ilgili Hazreti Peygamber döneminde şöyle bir hadise yaşanmıştı. Bir öğle vakti Hazreti Peygamber'in namaz için hazırlık yaptığı sırada sayıları 80 kadar olan bir grup insan Medine mescidine gelmişti. Grup içinden bazıları avazının çıktığı kadar bağırarak Kutlu Nebi'ye sesleniyordu. Gürültüleri duyan Peygamber Efendimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı, mescide yöneldi. Her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. Evinde 2 rekat daha namaz kıldıktan sonra tekrar mescide geldi. Mescidin orta yerine sonradan Üstüvanetul Vüfud, yani elçiler sütunu denilen direğin yanına gelerek durdu ve bu topluluğa hitaben "Buyurun, şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz?" dedi. İçlerinden biri, "Şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik. Biz över, biz yeneriz. Sizinle hesaplaşmaya geldik," diye cevap verince Peygamber Efendimiz, "Ancak Allah över ve Allah yener. Siz diyeceklerinizi deyin," karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber'e devrin en etkili silahı olan şiirle meydan okumak üzere gelmişlerdi. İçlerinde kabilelerinin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Medine belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit oluyordu. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimliler kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Hazreti Peygamber bir zamanlar Medinelilerin hatibi olan ve bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca Hatibün Nebi ünvanını kazanan şair, sahabi Sabit bin Kays'la onlara karşılık verdi. Heyetin lideri Akra, bu defa daha güçlü olan birini adıyla sanıyla Temim kabilesinin gözdesi olan Zibrikan bin Bedri ayağa kaldırdı. O da diyeceğini dedi. Peygamber Efendimiz bu defa gözde şairi Hasan bin Sabit'i çağırdı. Hasan sözlerin en güzelini dillendirdi. Bu şekilde bir onlardan bir bu taraftan söz uzadıkça uzadı. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler. Ve sonunda Hazreti Peygamber'in hatiplerinin daha güçlü, onun şairlerinin daha dirayetli olduğunu, dile getirdiklerinin de hak olduğunu teslim ederek gelip Kutlu Nebi'ye iman ettiklerini itiraf ettiler. Bu itirafla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oluyordu. Sözle, şiirle gelen fethi Yarımada'yı kuşatmıştı. Heyet hemen ayrılmadı Medine'den. Bir aralık heyet içerisinde yer alan Zibrikan ve bir diğer söz ustası Amr bin Ehtem peygamberimizin yanına gelmiş, peygamberimiz sormuş, onlar cevap vermişti. Orada bulunanlar o gün sözün en güzel ve en güçlüsü nasıl olur, nasıl söylenir işte ona tanıklık etmiş, Hazreti Peygamber'i dinlemiş, adeta büyülenmişlerdi. Çünkü söz o kadar önemlidir ki ihya ettiği gibi imha da eder. Söze kulak verip

0: en güzeline uyanlar, Zümer suresi 18. ayetinde övülmektedir. Allah katındaysa sözün değeri, hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. Ve her daim sözün en güzelini söyleyen Peygamber Efendimiz, hoş, güzel söz sadakadır buyurmuştur. İşte Ka'b bin Malik de o dönemin söz ustalarından, önemli şairlerinden biri olarak bilinmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. "Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer" buyurmuştur.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana "Yanıma gel, bak sana ne vereceğim" diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Çocuğa ne vereceksin?" diye sordu. Annem "Ona hurma vereceğim" deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı."
11: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve "Siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz?" diye sorguya çektiler. "Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz" dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve 'Allah'ım, dilersen bana ver

edemezsin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa "Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım" desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, "Kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz" diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, "Ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor" diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: "Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin."

ihtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle."
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, canlara canan cihane can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hakk için, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa, o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o, böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense, nankörlük etmiş olur.

Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Peygamberin hizmetinde soylu bir genç, Kays bin Sa'd. Allah'ım, Sa'd bin Ubade ailesini bağışla. Onların makamlarını yücelt ve onlara rahmet eyle, nimetini artır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ensardan Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Sa'd bin Ubade'yi ziyaret eder. Eve girmek için selam verir. Sa'd onun selamını hafif bir sesle alır. Efendimiz tekrar selam verir. Sa'd yine selamı sessizce alır. Sa'd'ın oğlu Kays babasına, "Yoksa Resulullah'ın evimize girmesine izin vermeyecek misin?" diye hayretle sorar. Sa'd, Allah'ın elçisinin kendilerine daha çok selam vererek duada bulunmasını amaçladığını belirterek oğlundan sessiz olmasını ister. Hazreti Peygamber üçüncü kez verdiği selamın da karşılığını duyamayınca geri döner. Sa'd hemen arkasından yetişir ve gayesinin onun duasını almak olduğunu açıklayarak Resul-i Ekrem'i evine buyur eder. Medine'de cömertliğiyle tanınan bu eve konuk olan Efendimiz, ellerini açar ve başta söylediğimiz duayı yapar. Hazreti Peygamber'in bereket duasını alan bu evin bir ferdi de Sa'd'ın oğlu Kays'tır. Sa'd, Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde onlu yaşlarda olan bu oğlunu Allah Resulüne getirerek hizmetine kabul etmesini istemişti. Kays, 10 yıl Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunmuş, onun terbiyesi altında yetişmiştir. Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunan bir diğer sahabi Enes bin Malik, Kays'ın peygamberin yanındaki konumunu bir emirin koruma amirine benzeterek ifade etmiştir. İleriki yaşlarda bir cenaze geçtiğinde ayağa kalkmasının sebebi kendisine sorulduğunda Kays'ın, Hazreti Peygamber'in bir Yahudi cenazesi için bile ayağa kalktığını hatırlatışı, hizmetinde bulunduğu Allah Resulü'nün sünnetine son derece bağlılığını göstermesi açısından dikkate değerdir. Kays, Hazreti Peygamber'le birlikte tüm gazalara katılmış, Mekke'nin fethinde Ensar'ın sancaktarlığını yapmıştır. Huneyn seferinden sonra Hazreti Peygamber, Suda kabilesini İslam'a davet etmek için Yemen taraflarına göndereceği 400

100 kişilik bir müfrezenin komutasına onu görevlendirmiştir. Suda heyetinin gelip Müslüman olmaları üzerine bu birlik geri çevrildiyse de bu durum Kays'ın ashab arasındaki konumunu göstermesi açısından önemlidir.

Kays, hicretin 8. yılında düzenlenen Habat seriyesine de katılır. Uzun süren bu seferde erzakı tükenen asker büyük sıkıntı çeker. Bunun üzerine Kays, bedelini hasat mevsiminde hurma olarak ödemek üzere 10 kadar deve satın alır. Mücahitler arasında bulunan Hazreti Ömer, kendisine ait bir malı mülkü olmadığı için onun bu veresiye alışverişine karşı çıkar. Ancak Kays ticaretinden vazgeçmez ve develerin hepsini boğazlayarak askerlerin ihtiyacını giderir. Medine'ye döndüklerinde durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade, oğlunun gönül zenginliğini takdirle karşılar ve benzer bir durumla karşılaştığında mahcubiyet yaşamaması için ona 4 verimli hurma bahçesi bağışlar. Kays'ın bu eli açıklığı, Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde ise o, "Cömertlik bu ev ahalisinin tabiatındandır." buyurarak memnuniyetini ifade eder. Nitekim Kays'ın, ihtiyacı olan kimselere yüksek meblağlarda borç verdiği, kendisine borcunu ödemeye gelenlere "biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız" diyerek verdiklerini bu kimselere bağışladığı nakledilmiştir. Öyle ki bir hastalığı esnasında insanların kendisini ziyarete gelmemelerine şaşıran Kays'a bunun sebebinin verdiği borçları ödeyemeyen kimselerin gelmeye yüz bulamadıkları olduğu söylenince "kimin Kays'a borcu varsa hepsini kendisine bağışladı" diyerek bir tellal çıkartmıştır. Yine evinde hiç fare bulunmadığını söyleyerek yoksulluğunu dile getiren bir ihtiyarın ihtiyacını bu şekilde dillendirmesi hoşuna gitmiş ve "evine fare dolduracağım" diyerek ona birçok yardımda bulunmuş, evini türlü türlü gıdayla doldurmuştur. Kays'ın Tebük seferinde de develerini keserek orduya ikramda bulunduğu kaydedilmiştir. Allah Resulü'nden 16 hadis nakletmiş olan Kays bin Sa'd, cesareti, cömertliği, ileri görüşlülüğü ve kıvrak zekası sayesinde zamanının 5 dahisinden biri kabul edilmiştir. Öyle ki Kays'ın, "İslam olmasaydı öyle bir tuzak kurardım ki, tüm Araplar bir araya gelse onu anlamaya ve benzerini yapmaya güç yetiremezlerdi" dediği nakledilmiştir. Ensar'ın öncülerinden olan Kays radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da İslam fetihlerine katılmıştır. Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde bir müddet Mısır valiliği yapmış, onun yanında sancaktar ve komutan olarak savaşlara katılmış, haricilere nasihatte bulunmak üzere gönderilen heyette yer almıştır. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan'ın başkumandanı olmuşsa da onun hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakmasıyla Medine'ye dönmüş ve Hicri 60 yılında vefatına kadar siyasetten uzak bir hayat sürmüştür.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhüma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensara

ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

0: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
3: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan

aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi, sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: İnsanın ne kadar vakti var? Hı? Ne kadar ömrü olabilir ki insanın? 60, 70, 80. Çok iyi beslendin. Meyveyi dalından, sebzeyi bağından mis gibi taze taze yedin. 90. O kadar yaşar mı insan? Bunu elbette Allah bilir. Ancak ülkelerin yaşam süresi ortalamalarına bakarsak, ülkemizde erkeklerin hemen hemen 75, kadınların ise 80 yaşına kadar yaşadığı görülür. Erkeklerin neden bu kadar çabuk vazgeçtiklerini ayrıca incelemek gerekir tabii. Eğer Afrika'ya bakacak olursak, bu yaşam süresi ortalaması 50 yaş civarındadır. Asya kıtasının bazı ülkelerinde ise 60'a doğru yaklaşır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hayat kısa. Bir kelebeğe göre uzun ama bir Grönland köpek balığına göre 400 yıldan fazla yaşıyorlar bu arada. Gerçekten çok kısa. Yani yıldızlar çok güzel ama mesafe çok uzak. Ve biz maalesef henüz ışık hızına ulaşamadık. Tabii zamana dair bir ölçüden bahsediyorsak elbette görecelilik unsurunu göz ardı edemeyiz. Yani bütün gününü hiçbir şey yapmadan sadece telefon ekranına bakıp parmak kaydırma hareketi yaparak geçiren birisiyle dağ gibi yığılmış insan bilgi ve tecrübesinin birikimini kavrayıp üzerine yeni bir bilgi, yeni bir buluş ekleme çabasında olan birisi için zaman aynı akış hızına sahip değildir. Başka bir örnek vermek gerekirse bir spor müsabakasının ilk 10 dakikasıyla son 10 dakikası aynı akış hızında değildir. Hatta o an sahada olan oyuncular için bile aynı değildir. Önde olan takım oyuncuları için zaman çok yavaş. Yenik durumda olan takım oyuncuları içinse çok hızlıdır. Hatta izleyenler için de geçerlidir bu durum. Yenen takımın taraftarları için çok yavaş. Yenilen takımın taraftarları içinse çok hızlıdır. Yani zaman, sıkıldığımız bir düğündeyseniz çok yavaş, sevdiğiniz arkadaşlarla birlikteyseniz çok hızlı akar. Sanırım bu durumun tek bir istisnası var. Her yıl yaz aylarının başlangıcında Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 36-42 derece kuzey enlemleri ve 26-45 derece doğu boylamları arasında yer alan bir yarımada ülkesinde yaşanıyor bu istisnai durum. Her yıl tekrarlanmış olmasına ve ülke halkının bu duruma çok alışkın olmasına rağmen o gün geldiğinde tüm ülkede sabahın erken saatlerinde büyük bir telaş yaşanıyor. O gün gözler yaşarıyor, yaradana yakarışlar artıyor ve her anne baba çocuğu için Rabbine dua ediyor. Bu olay esnasında zamanın göreceliliği ortadan kalkıyor. Herkes için aynı akış hızında hissediliyor zaman. Nesiller bu olayı farklı isimlerle adlandırmış ama ortak lisanda şu şekilde söyleniyor. Üniversite sınavı. Bu sınav boyunca bütün öğrenciler için zaman aynı hızda ve çok hızlı bir şekilde geçiyor. Asla verilen sürede istenilen şey yetiştirilemiyor. Sanırım işin püf noktası burada. Verilen sürede istenilen şeyi yetiştirebilmek. Bu bütün hayat için geçerli. Böyle bakınca kısa sürede çok şey yetiştirmiş olmanın adaletsizce bir beklenti olduğu hissi oluşuyor insanda. Bunu eğer denklemin diğer tarafına bakarak yeniden değerlendirirsek bu olumsuz düşünce ortadan kalkıyor. Denklemin diğer tarafı derken bütün bir hayatı kastediyorum. Bütün bir hayatı derken de sadece burayı, yeryüzünü kastetmiyorum. Benim için bütün bir hayat, kısa bir bölümü dünya hayatından, kalan kısmıysa ebedi ahiret hayatından oluşan bir bütün. Şimdi denklemi böyle kurunca kısa zamanda çok şey mi isteniyor yoksa gereken çabayı kısa bir zamanda gösterip sonsuz bir mükafat mı veriliyor diye soruyorum kendi kendime. Ve cevabım gökyüzünde uçabilmek için yeryüzünde hızlı bir koşu yaparak havalanmak oluyor. Bu havalanmayı sağlayabilmek için yeterince hafif olmak gerekiyor. Yani lazım olmayan şeylerden, gereksiz yüklerden kurtulmuş olmak gerekiyor. Bu her anlamda geçerli aslında. Karnın toksa yemek yemezsin çünkü fazlası yüktür. O gün dersi olmayan kitabı çantana koymazsın. Çünkü lazım olmayacaktır ve bu gereksiz bir yüktür. Eğer koşacaksan sırtına un çuvalı almazsın. Gerçi koşmayacaksan da almazsın. Almamalısın. İnsan durup dururken niye sırtına un çuvalı alsın ki? Eğer bir fırıncıysam durum değişir tabii. Bilgi için de geçerlidir bu durum. Gereksiz bir bilgiyle, anlamsız bir alanla insan kendini meşgul etmemeli ve bunu kendine yük haline getirmemelidir. Kısa bir ömre sahibiz ve bu kadarcık ömrü har vurup harman savurmak bana pek akıllıca gelmiyor. Bebeklik, çocukluk, ergenlik derken 15 yıl farkına varmadan geçiveriyor zaten. Bu dönemlerin iyi geçmesinin insan hayatına etkisinin önemini inkar etmiyorum tabii ki. Yaşlılıkta epeyce bir zor zaten. Ne kalıyor geriye? Kalan kısımda da bilmediğim bir yerde yaşayan ve benim hayatıma zerrece etkisi olmayacak birinin kozmetik sektöründeki günlük rutinini takip etmek bana ne kazandırabilir ki? Ne diye zamanımı başkasının hayatını izleyerek, yediği yemekleri, gittiği tatilleri, evindeki lambaları, masasındaki tabakları seyrederek geçireyim ki? Kafamı neden bununla meşgul edeyim? Hele ki bu tür şeyler insanları mevcut halinden daha mutsuz yapıyor ve kendi hayatlarını katlanılmaz, çekilmez olarak tanımlamalarına neden oluyorsa bunu yapmanın ne manası var? İşte bu benim için gereksiz bir yüktür ve taşınmamalıdır. En kıymetli olan şeylerden biri olan zamanımı, hem de geri dönüşü olmadığını bildiğim halde neden anlamsızca hareketler yapanları izleyerek geçireyim ki? Bazen yapılan birçok şeyin anlamsızlığını kısacık bir anda fark ediveriyor insan. Benim için de öyle oldu. Şimdi derleyip toparlayıp ifade etmeye çalıştığım bu düşüncelerimi bir kitap evinde gezinirken edindim. Elim aldığım bir kitapta, rastgele açtığım bir sayfada karşılaştığım bir yazı beni bunları düşünmeye sevk etti. Zamandan bahsediyordum. Zamanın nasıl verimli kullanılabileceğinden ve nasıl planlanması gerektiğinden, İslam'ın bu planlamayı mükemmel bir şekilde nasıl yaptığını anlatıyordu kitap. Vakti değerlendirmenin, vakti boş işlerle geçirmemekle mümkün olduğu yazıyordu bir satırda. Bunu Peygamber Efendimizin bir sözüyle anlatıyordu. Okuduktan sonra benim bu düşüncelere sahip olmamı sağladı. Zamanımı boş şeylerle geçirmemem konusunda bana yol gösterici olan Peygamber Efendimizin yüzyıllar önce söylemiş olduğu söz şuydu.
1: Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamazsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh

onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebu'l-Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.
1: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ ف۪ي بَيْتِهِ
2: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak.

0: düşünecek olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu

mutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Şimdi sevgili kardeşlerim, Server-i Enbiya Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı isim ve lakapları var, onları okuyacağız. Ve kad ca'et min elkabihi sallallahu aleyhi ve selleme ve simatihi fil Kur'ani iddetun kesire siva ma zekerna. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, İki cihan güneşi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen başka isimleri ve lakapları da vardır. Ve başlıcaları şunlardır diyor. Ben onları süratlice okuyayım, sonra açıklayacağım. Ken nur, nur gibi mesela, nur Efendimizin isimlerinde. Ve siracil münir, vel münzir, vel nezir, vel mübeşşir, vel beşir, ve şahit, ve şehit, vel hakkul mübin, ve hatemün nebiyyin, ve raufur rahim, vel emin, ve kademi sıdk, ve rahmeten lil alemin, ve nimetillah, vel urvetül vüska, ve sıratül müstakim, ve necmis sakib, vel kerim, ve nebiyyül ümmi, ve da'illah, fi evsafin kesiretin ve simatin celiletin. Efendimizin isimlerinden biri diyor, nurdur diyor. Nur, Maide suresinin 15. ayeti kerimesinde geçiyor. Şüphesiz size Allah'tan bir nur geldi. Ayeti kerimesinde anlatılan Efendimiz. Allah'tan size bir nur geldi. Bir başka adı Es-Siracül Münir. Nur saçan kandil demek. Biz seni nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor Allah Teala. Efendimizin adlarından biri bu. En-Nezir, tehlikelerden uyaran demektir. El-Mübeşşir, müjdeci demek. Efendimizin bir adı da müjdeci, müjde ver. Ümmetini Allah'ın merhametiyle, rahmetiyle, cennetiyle,

0: müjdeleyen. El-Beşir, o da müjde veren demektir. Eş-Şahit, hani biz seni şahit olarak gönderdik buyuruyor ya Allah Teala. Yani diğer milletlere peygamber geldiğine dair. Ayrıca kendisinin ümmetine, ümmetinin yaşayışına şahit olmasını ifade ediyor bu isim. Eş-Şehit aynı manada, yani biz seni şahit olarak gönderdik ayet-i kerimesinde ifade edilen manaya uygun. El-Hakkul Mübin, hakkı açıklayan peygamber demektir. El-Hakkul Mübin. Hatemün Nebiyyin, bütün peygamberlerin sonuncusu. Er-Raufur Rahim, çok şefkatli, çok merhametli. Esasen güzel kardeşlerim, çok iyi bilirsiniz ki Er-Raufur Rahim Allah Teala'nın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Rauf ve Rahim olduğu belirtilir. Ama Allah Teala bu ismini Peygamber Efendimiz'e de vermiştir. Sen Rauf'sun, Rahim'sin buyurmuştur Efendimiz. Allah Allah. Efendimiz'in yüce değeri iyi anlaşılıyor. Kendi sıfatını Allah Teala ona veriyor. El-Emin, güvenilir elçi manası. Bunu hepimiz biliriz. Kadem-ü-Sıdk, herkesten daha ileride bulunan demektir. Efendimizin bir ismi de bu. Rahmetellil-Alemin, alemlere rahmet olarak gönderilen demektir. Biliyoruz, hepimiz biliyoruz bunu. Nimetullah, Allah'ın nimeti. Efendimizin adlarından biri de Nimetullah. El-Urvetül Vüska, hiç kopmayacak bir kulp demek. Sağlam bir kulp, ona yapışır. Yapışırsak inşallah ona elimiz boşta kalmaz güzel kardeşler. Es-Sırâtül Müstakîm, dosdoğru yola ileten peygamber demektir. En-Necmüs Sâgib, karanlıkları delip geçen yıldız demek. En-Necmüs Sâgib, Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Karanlıkları delip geçen, yırtıp geçen yıldız. El-Kerim, çok şerefli. En-Nebiyyül Ümmi, okuma yazma bilmeyen peygamber. Da'illah, Allah'a çağıran davetçi. Peygamber Efendimiz'in bu saydıklarımızdan başka da birçok sıfatı, vasfı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in diğer ilahi kitaplarda geçen isimleri, sıfatları da var. Yani Tevrat gibi, İncil gibi, diğer suhuflar da böyle. Müellifimiz diyor ki, وَجَرَى مِنْهَا ف۪ي كُتُبِ اللّٰهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَكُتُبِ اَنْبِيَائِهِ وَحَادِيسُ رَسُولِهِ وَاِطْلَاقِ الْاُمَّةِ جُمْلَةٌ شَافِيَةٌ. Server-i Asfiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat ve İncil gibi ilahi kitaplarda ve sahifelerde geçen, aynı zamanda kendisinin hadisi şeriflerinde geçen ve İslam alimlerinin dilinde dolaşan, manevi hastalıklara da şifa olan isimleri vardır diyor. Evet, elhamdülillah öyledir. Şimdi onları sayıyor, biraz uzunca, ben süratle okuyayım geçeyim. Ketesmiyetihi bil Mustafa vel Müçteba ve bil Kasim vel Habib ve Resulü Rabbil Alemin ve Şefi'il Müşeffa vel Müttaki vel Muslih ve Tahir vel Müheymin ve Sadık vel Mesduk vel Hadi ve Seyyidü Veledi Adem ve Seyyidül Mürselîn ve İmamül Müttakî ve Kâidül Gurril Muhaccelî ve Habibullah veya Halilur Rahma ve Sahibil Havdül Mevrud ve Şefa, yani Sahibul Şefa vel Makamil Mahmud, yani Sahibul Makamul Mahmud ve Sahibil Vesile vel Fadile ve Derecetir Rafi'a ve Sahibit Taç ve Sahibil Miraç ve liva, yani livaul hamd. Vel kadib ve rakibil burak ve naka ve necib ve sahibil hücceti ve sultan. Vel hatem vel alame vel burhan ve sahibil hiraveti ve naleyn. Evet, şimdi bunların ne demek olduğunu ben kısaca söyleyeyim. Efendimizin isimlerinden biri El-Mustafa. Mustafa ne demek? Seçilmiş elçi demek. Mustafa, seçilmiş elçi. El-Müşteva gene aynı manada. Seçilmiş elçi. Ebu'l-Kasım, Kasım'ın babası. Demek ki biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çocuğunun adı Kasım'dır. Araplarda bir adet vardı. İnsanlar genellikle ilk çocuklarının adıyla künye alırlardı. Onun için Efendimizin künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Araplar Efendimiz'e hep böyle hitap eder. Ebu'l-Kasım. El-Habib, Allah'ın sevgilisi demek. Resulü Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinin elçisi. Eş-Şefi'ul Müşeffa, şefaati makbul olan kimse demektir. El-Müttaki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen demektir. Müttaki. Efendimizin bir adı da bu. El-Muslih, insanların bozduğu şeyi düzelten, tamir eden manasını. Muslih, ıslah eden. Et-Tahir, her türlü günahtan, ayıptan arınmış demektir. Tahir'in manası bu. Günahlardan, ayıplardan, noksanlardan arınmış, temizlenmiş demektir. El-Müheymin, ümmetinin halini ve işlerini gözeten demek. Es-Sadık vel-Mesduk, hak sözü haber veren ve söylediği sözde başkaları tarafından tasdik edilen demektir. Mesduk, başkaları tarafından sözü tasdik edilen. El-Hadi, halkı hakka götüren demektir. Hadi, insanları hakka götüren. Seyyidü veledi Adem, kıyamet gününde Adem oğlunun insanların efendisi demektir. Seyyidül Mürseli, peygamberlerin efendisi demektir. O aynı zamanda peygamberlerin efendisi. İmamül Müttaki, müttakilerin, Allah'tan korkanların imamı demektir. Kaidül Gurril Muhacceli, yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olanların kumandanı demektir. Kaid, kumandan demektir. Kaidül Gurril Muhacceli. Şimdi Efendimiz ne buyurmuştu? Bize, yani görmediği ümmetine, benim kardeşlerim diye hitap etmişti. Ben onları tanıyacağım. Kıyamet gününde ben onları tanıyacağım. Ben onları yanıma çağıracağım. Gelin, havuzumun başına gelin diyeceğim. Buyurduğunda ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, görmediğin ümmetini nasıl tanıyacaksın? Efendimiz buyurdu ki, onların abdest aldıkları organları, yüzleri, kolları, ayakları, bileklerine kadar pırıl pırıl yanacak. Aydınlanacak ahirette. Ben onu oradan tanıyacağım. Diğer ümmetlerde bu imkan yok. O benim ümmetime mahsus. Onun için büyüklerimiz yüzlerini güzelce yıkarlar. Kollarını sadece dirseğe kadar değil, biraz daha sıvayıp yukarıya kadar böyle yıkarlar ki parıltısı daha çok olsun filan diye. Kaidül gurrin muhacceliğin, işte bu demek. Elleri, ayakları, abdest organları parlayanların kumandanı. O bizim kumandanımız inşallah. Elhamdülillah, güzel kardeşler. Bunlar ne güzel imkanlar. Habibullah, Allah'ın sevgilisi demek. Halilur Rahman, Rahman'ın dostu demektir. Efendimiz bu sıfatla da mevsuf. Bu sıfatın da sahibi. Sahibul Havzul Mevrud, insanların büyük kalabalıklar halinde gittikleri havuzun sahibi, Kevser havuzunun sahibi. Sahibu şefaa vel makamil mahmud, şefaat sahibi, makamı mahmudun sahibi. Makamı mahmud ne demiştik? Ahiretteki büyük şefaat demektir. Yani hesabın bir an önce başlamasını sağlayan peygamber demek. Sahibul vesile vel fazile ve derecetir rafiya. Vesile ve fazilet makamlarının, yüksek derecelerin sahibi. Hani ezan duasında okuyoruz ya, Efendimiz'e öyle dua ediyoruz. Vesile bir makam ahirette. Fazile bir makam. Efendimiz buyuruyor ki inşallah o makamın sahibi ben olurum. O bir kişiye verilecek zaten buyuruyor. Sahibu taci vel miraç. Tacın ve miracın sahibi. Taç sarık demek sevgili kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına hep sarık takardı ya. Miracın sahibi işte bildiğimiz miraç. Miraca çıkan peygamber demek. Sahibul liva, livaul hamd sancağının sahibi demektir. İnşallah o kıyametin dehşetli zamanında, güneşin tepeye dikildiği vakitte livaul hamd sancağını Efendimiz açacak. İnşallah bizler de onun altında cem oluruz, toplanırız inşallah. Sahibul liva, livaul hamdin, hamd sancağının sahibi. Sahibul kadib, kadib kılıç demek. Yani cihad ile emrolunan peygamber demektir. Efendimiz cihad yapmakla emredilmiştir. Rakibul burak ve naka ve necip. Miraç gecesinde biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraka bindi. Burak neydi? Attan küçük, merkepten büyük bir hayvan. Ayağını gözünün gördüğü yere basan öyle bir süratli hayvan. Onun sahibi yani ona binen demek. Naka deve demek. Necip deve demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece develere bindiği için böyle de anılmış. Sahibun naka, sahibun necip. Yani deveye binen peygamber demek. Rakibul cemel diye de geçiyor. Yani cemel de deve demek zaten. Deveye binen. Sahibul hücceti ve sultan. Mucize sahibi peygamber. Düşmanlarını yenen peygamber. Sultan o demek. Sahibi sultan. Sahibul hatem. Nübüvvet mührünün sahibi. Efendimizin sırtında nübüvvet mührü vardı ya. Onu ifade ediyor. Sahibul alameti vel burhan. Peygamber olduğunu gösteren alametin ve delilin sahibi demek. Sahibul hirave ve naleyn. Hirave asa demek. Elinde asa bulunan. Naleyn bizim bildiğimiz nalın dediğimiz. Elinde asa, ayaklarında takonya değil de işte nalın takonyaya benzeyen bir şey Efendimiz giymiştir. Onun için ona bu isim veriliyor. Elinde asa, ayağında nalın olan peygamber. Ve min esmaihi fil kütübis salife, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceki kitaplarda geçen isimlerinden bir kısmı da şunlardır. El mütevekkil, vel muhtar, ve mukimüs sünne, vel mukaddes yahut ve ruhul kuds, ve ruhul hak, ve mana el paraklit fil incil. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dediğim gibi Tevrat ve İncil gibi ve diğer sahifelerde geçen isimleri var. El mütevekkil, her işte sadece Rabbine tevekkül eden manasına. Efendimizin bir ismi de böyle geçmiş. Mütevekkil, tevekkül eden yani Allah'a dayanan, Allah'a sığınan. Biz de tevekkülle emredildik değil mi efendim? Yani işimizi yapacağız, sonra Allah'ımıza tevekkül edeceğiz. Yani ben elimden geleni yaptım ya Rabbi, gerisi artık sana kalmış demektir tevekkül. Peygamber Efendimiz de bu sıfatıyla, bu özelliğiyle meşhur. El muhtar, seçilmiş demek. Mukimüs sünne, daha önce gelmiş olan peygamberlerin sünnetini, yani tevhid inancını yeniden canlandıran peygamber. Çünkü diğer peygamberler de hep neyi anlattılar? Allah Teala'nın birliğini anlattılar. Allah Teala'nın birliğine ne diyoruz biz? Tevhid inancı diyoruz. Tevhid diyoruz. Hazreti Adem de tevhidi anlattı. Hazreti Nuh da aynı şeyi anlattı ve bütün peygamberler aynı şeyi anlattı. Efendimiz de tevhidi anlattı. Allah birdir. Kul huvallahu ahad diyoruz ya işte Allah birdir. Bunu anlattı Efendimiz Aleyhisselam. El mukaddes, günah kirinden temizlenmiş kimse demektir. El-Mukaddes. Ruhul Kudüs, noksanlardan arınmış mukaddes ruh. Bu biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam'ın isimlerinden, sıfatlarından biri. Aynı şey Efendimiz'e de verilmiş. Efendimiz'den de böyle bahsedilmiş eski kitaplarda. Ruhul Hak getirdiği esaslarla hak dini yeniden dirilten kimse demektir. Efendimiz'e Ruhul Hak verilmiş, ismi verilmiş. İncil'de geçen Osmanlıca söylenişiyle Faraklit, Batı dillerindeki adıyla Paraklit, Parakletos diyorlar. Bazı İncil'lerde geçiyor. İbranca bir kelime bu. Bu Faraklit, Paraklit isminin Ahmet anlamına geldiği söyleniyor. Ahmet demektir. Frenkler böyle söylüyor. Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirtildiği üzere Hazreti İsa ümmetine şöyle demişti: ben size daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak için ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki peygamberi müjdelemek için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber. Ben size bunun için gönderildim. Daha önce gönderilen kitapları doğrulayan, yani Tevrat'ı hak kitap olarak doğrulayan bir peygamber ve benden sonra gelecek Paraklit adındaki, Ahmet adındaki peygamberi haber vermek üzere gönderilmiş bir kimseyim buyuruyor. Ve Kale Salep, bir dil alimi var, nahiv alimi, gramer alimi, meşhur. Ebul Abbas Salep, erken bir tarihte vefat etmiş bir alim. Hicri 291, miladi 904 tarihinde vefat etmiş. O diyor ki, Faraklit demek, hakkı batıldan ayıran kimse demektir. Manası budur diyor. Hakkı batıldan ayıran peygamber. Ve min esmaihi fil kütübi salife mat mat ve manahu tayyibun ve tayyibun. Efendimizin eski kitaplarda geçen isimlerden biri de mat matmış. Böyle geçiyor. Tayyip tayyip demek bir şey. Güzel, güzel insan manası. Böyle bir adı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varmış. Ve hammataya, Efendimizin eski kitaplarda geçen isimlerinden biri de buymuş. Hammataya vel hatim vel hatim. Hatim hı ile, hatim ha ile, kara ha ile. Yahudi iken Müslüman olan bazı alimler hammataya kelimesinin haramdan sakındıran insan manasına geldiğini söylüyorlar. Haramdan sakındıran ve haremi koruyan peygamber demekmiş. Hatim ise ha ile kadı demektir. Kadı, yani hükmeden. Doğruyla yanlışı ayıran, insanlar arasında hüküm veren. Ve kâle Salep, vel hâtimul lezî hatemallâhu bihil enbiyâ, vel hâtimu ahsenül enbiyâi halgan ve hulugan. Bu dil alimi olduğunu söylediğimiz nahiv alimi, gramer alimi Salep diyor ki, hâtim ismi, el-hâtim kı ile, son peygamber demektir. Hatim ise ha ile, hem yaratılışı pek güzel hem de ahlakı pek güzel olan peygamber demektir diyor. Manası budur diyor. Ve yüsemma bis süryaniye müşakkah vel münhaminna vesmuhu eydan fit tevrati uhayt ve ruviye zalike an ibni siri. Peygamberi Alişan Efendimizin Süryani dilindeki adı Muhammed anlamında müşakkah imiş. Müşakkah. Ve bir adı da Münhaminna imiş. Tevrat'ta böyle geçiyor. Süryani dilinde Muhammed demek oluyor. Rumca'da Faraklit anlamına geliyor. Bu Münhaminna adı. Tabi'in muhaddis ve fakihlerinden Muhammed İbni Sirin var. Bunu daha evvel anlatmıştık. Rüya tabiriyle meşhur bir alim. Onun belirttiğine göre Efendimizin Tevrat'taki atlarından biri de Uhayt'tir. Uhayt. Dolayısıyla Uhayt. Ve mana sahibul gadib eyis seyf ve kazalike müfesseran fil İncil kale ma'ahu gadibun min hadidin yukatilu bihi ve ümmetuhu kezalik. Resul-i Kibriya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden biri sahibul gadib'tir. Bu isim İncil'de geçmektedir. Allah Teala bu ismi şöyle açıklamıştır. O peygamberin elinde demirden bir kılıç vardır ve onunla savaşır. Ümmeti de aynen onun gibidir. Böyle geçiyor imiş. Sahibul gadib. Allah Teala böyle açıklamış bu ismi. Ve kad yuhmelu ala ennehu el gadib el memşuk ellezî kâne yumsikuhu sallallahu aleyhi ve sellem ve huvel an indel hulefâ. Kadı İyaz diyor ki Allah ona rahmet eylesin kitabımızın müellifi. Kadibe bir başka manada verilmiştir. Buna göre kadib iki cihan güneşi Efendimizin ashabına konuşma yaparken elinde tuttuğu asa demek. Efendimiz konuşma yaparken minberde elinde de bir asa tutardı. İnce uzun bir asa idi o. Fahri Alem Efendimizin bu asasını kendisinden sonra gelen halifelerde kullanmıştır. Ve emmel hirave elleti vusufe biha fehüve fil lugati el asa ve uraha vallahu alem el asa el meskure fi hadisil havt ezudun nase anhu bi asaye li ehlil yemen. Sultan-ı Enbiya Efendimizin isimlerinden biri de biraz önce de söyledik sevgili kardeşlerim sahibul hirave. Yani asa sahibi, elinde asa olan peygamber demektir. Kadı İyaz diyor ki müellifimiz, Cenab-ı Hak daha iyisini bilir ama bana göre bu asa şu hadisi şerifte geçen asa olmalıdır diyor. Efendimiz buyuruyor ki ben Yemenlilerin havuzuma kolayca gelmelerini ve Kevser havuzunun suyundan içmelerini sağlamak için o Kevser havuzunun etrafında bulunmayı hak etmeyen bazılarını elimdeki asa ile kovacağım. Kevser havuzu cennete girmeden, cennetin dışında, tabi cennetin içinde de var. Efendimiz Yemenlileri çok seviyor. İlk Müslümanlar, diğer milletlere, diğer kabilelere göre ilk Müslümanlar Yemenliler ve Efendimiz onların çok hassas gönüllü olduğunu, kalpleri çok rikkatlidir, incedir buyuruyor. Yemenliler Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine bağlı olan ve Resulullah'ı ve İslamiyet'i Allah düşmanlarına karşı savunan kimselerdir buyuruyor Efendimiz. Bu sebeple Kevser havuzundan ilk içenlerden olmayı hak etmişlerdir. Onun için orada bulunmayı hak etmeyen bazılarını ben elimdeki sopayla siz çıkın gidin. Sizin burada işiniz yok diyeceğim diyor. Ve onlara yer açıcı Yemenliler. Zannediyorum diyor müellifimiz. O hadiste geçen asa işte bu hirave olmalıdır diyor. Ve emmet taç. Taç kelimesi geçti ya. Sahibu taç. Taç sahibi. Fel muradu bihi el imame. وَلَمْ تَكُنْ هِينَ اِذٍ اِلَّا لِلْعَرَبِ وَالْعَمَائِمُ كِيْجَانُ الْعَرَبِ. Sahib-i Taç ismindeki taç, sarık demektir. O devirde sarık sadece Araplarda vardı. Başkaları kullanmazdı. Bu sebeple sarık, Arapların tacı olmuştur diyor müellifimiz. Sahib-i Taç o demektir. Ve evsafuhu ve elkabuhu ve simatuhu fil kütübi kesire. Ve fîmâ zekernâhu minhâ maknaun inşallah. Ve kânet künyetuhul meşhûre ebel kâs. Kur'an-ı Kerim'den önce gelen, gönderilen ilahi kitaplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini ve önemini gösteren birçok özelliği var da bu isimler, bu lakaplar Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplarda da geçmektedir. Bu isim ve lakaplardan zikrettiklerimiz inşallah bu konuda yeterli fikir verecektir diyor müellifimiz. Sultan-ı Enbiya Efendimizin en meşhur künyesi de Ebu'l-Kasım'dır diyor. Ve son cümle, bu bahsin son cümlesi, ve ruviye an Enes'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet etmiş olan hizmetkarı Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Ennehu lemma vülide lehu İbrahim, ca'ehu Cibril fekale lehu esselamu aleyke ya Eba İbrahim. Peygamber Efendimizin Mariye adlı cariyesinden oğlu İbrahim doğduğu vakit Cebrail aleyhisselam Efendimizin yanına geldi ve şöyle selam verdi. Esselamu aleyke ya Eba İbrahim. Ey İbrahim'in babası, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan çocuğunun adını, atası İbrahim'in adını vermesinin uygun olduğunu, manasını çıkarttı ve oğluna İbrahim adını verdi. Gördüğümüz gibi sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok ismi vardır. Bu isimlerinin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de geçmiştir. Bir kısmı Tevrat ve İncil gibi ve daha önceki sahifelerde geçmiştir. Müellifimiz de, Allah ona rahmet eylesin, bu isimleri toplamıştır. Rabbim hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

0: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.
1: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, Eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir

alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

kaçtı bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Sade Yaşamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 518 nolu hadis. Va'an Ebi Kerimete, Ebu Kerime'den gelen bir rivayet. El-Mikdam İbni Ma'di Keriba, El-Mikdam bin Ma'di Kerib bu zatın adı, bir sahabi radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki, Mâ mele'e âdemiyyun, bir Adem'i, yani Hazreti Adem'in çocuklarından herhangi biri, doldurmamıştır. Vi'a'en, bir kabı, şerran min batının, karından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Yani doldurabileceği en kötü kap karnıdır. Sonra demiş ki, bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Yani Adem oğluna aslında yetişir belini doğrultabileceği belli sayıda lokmalar. Yani ihtiyacını giderdi mi ona kafi gelir. Fazlası fazla demeye getiriyor. Ama fe in kana la mahalata, illa yiyecekse öyle sayılı lokmalar ile karnını doyuracak kadar, belini doğrultacak kadar rivayette geçtiği şekliyle yetinmek istemiyorsa, daha fazlasını arzu ediyorsa, o zaman fethuluthun itaamihi, üçte birini yemeği için ayırsın karnının, وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ, üçte birini de içeceği için ayırsın karnının, وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ, üçte birini de nefes alıp vermesi için ayırsın karnının. Belli ki bu maksimum, bundan fazlası olmamalı. İlla çok yemek istiyorsa en fazla buraya dayanmalı. Üçte biri yiyecek.

0: içecek kadar, üçte biri içecek kadar, üçte biri de nefes alıp verecek kadar boşluk bulunmalı. Ademoğlunun yemek yeme arzusunu ve lezzet tutkusunu hızlı bir biçimde sağlamak adına yiyeceklere giriştiği sahneler hepimizin bildiği sahneler. Bizler de bunun bir parçasıyız. Sonra onca yemeği yedikten sonra yaşadığı hazımsızlık, sıkışmışlık ve bu tarz bir yeme alışkanlığıyla uzun vadede elde ettiği kilo. Tüm bunlar aslında akleden bir varlık olan insanın kendi yeme rejimini kendisinin düzenleyemediği gibi bir tabloyla bizi karşı karşıya getiriyor. Bunu bir hayvan yapsa ve sonra yediklerinden çatlasa akleden bir varlık değil deriz. Dolayısıyla sonunu hesaplayamadı deriz ve yadırgamayız. Ama akleden insanın bunu yaşam tarzı haline getirmesi, sürekli böyle yapması ve böylece sağlığına zarar vermesi, hayatını zorlaştırması anlaşılabilir bir şey değil. Halbuki bu durum yönetilebilir bir durumdur. Kişi yeme arzusunu dizginleyebilir. Ama nasıl? Kendi başına mı? Hayır. Her konuda olduğu gibi kulun bu konuda da destek alması lazım. Ve bu bahsettiğimiz destek vücudumuzda bulunan bu tür duygulara karşı olan kırılganlığımızı yönetebilmemiz için zatına başvurduğumuz Cenab-ı Hakk'ın desteği. Nasıl gazap konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup gazabımızı yönetebilmeyi bize kolay kılmasını diliyorsak, nasıl şehvet konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup şehvetimizi yönetebilmeyi bize kolay kılmasını talep ediyorsak, nasıl korku konusunda Cenab-ı Hakk'a başvurup korkularımızı yönetebilmeyi bize kolay kılmasını diliyorsak, bütün bu anlamdaki parazit duygularımızın yönetilebilmesi ancak Allah'ın bunu kolaylaştırmasıyla mümkündür. Dolayısıyla kul Rabbine müracaat eder, kendi bedenini yaratan, bedeninde bu türden zevk süreçlerini, lezzet süreçlerini yaratan Cenab-ı Hakk'a başvurur ve bundan böyle bunu yönetebilmeyi istediğini ve ancak onun destek vermesi, yardım etmesi sayesinde buna muvaffak olabileceğini açıklıkla ifade eder. Bunun adına dua diyoruz. İşte o zaman Cenab-ı Hak kuluna aşılamaz bir bariyer gibi gözüken bu türden duyguları hangi çeşitten olursa olsun artık aşılabilir kılar. Ve kul bunların hakkından gelebilmeye başlar. Bu ancak Allah'ın inayetiyle olan bir sonuçtur. Yoksa kendi başına duygularıyla baş edebileceğini zanneden insan en kolay duygusuyla bile yenişemeyebilir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlamalıyız. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allah'ım, senin kolaylaştırmadığın hiçbir şey kolay değildir. Bir şey ancak sen kolaylaştırırsan kolay olur. Yoksa bana her şey zor gelir anlamında bir ifade bu. Bu sebepledir ki bizatihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi Cenab-ı Hakk'a bu tür duygularından sığınarak talepte bulunmuştur. Allahümme inni a'udhu bika minel aciz. Allah'ım, acziyetten sana sığınıyorum. Vel kesel, Allah'ım, tembellikten sana sığınıyorum. Vel cubun, Allah'ım, korkaklıktan sana sığınıyorum. Ve benzeri bizi etkisi altına alması muhtemel duygularımızdan, arzularımızdan kul Cenab-ı Hakk'a müracaatta bulunarak yardım talep eder. Böylece Cenab-ı Hak o duyguların ayarını değiştirir, şiddetini azaltır ve kul o duygusunu yönetebilir hale gelir. Yemekten içmekten aldığımız lezzetin bir kul açısından vazgeçilemez bir düzeyde yönetilemez bir boyuta ulaşması onun hayatını gitgide zorlaştıracak ve bir yerden sonra sağlığını bozup hayattan koparacaktır. Öyle masum bir şey değildir. O artan göbekler, çoğalan kilolar, vücut dolaşımını zora sokan, kalbi yoran ve vücut fonksiyonlarını zayıflatan durumlar kul açısından talihsiz bir sonuçtur. Meğer ki hastalık sonucu Cenab-ı Hakk'ın kulunu yokladığı bir imtihan olmasın. Onu ayrı tutuyoruz. Hastalık neticesi olan bu türden durumlar. Ama kulun yeme içmesiyle ve bu konudaki aşırılığıyla sonuçlanan sağlıksız görünümler, kulun Cenab-ı Hakk'a karşı onun kendisine emanet ettiği bu bedeni düzgün bir biçimde kullanamadığı, emaneti muhafaza edemediği gibi bir tablo ortaya çıkarabilir. Hatta bazı kimseler bu ve benzeri rivayetlerden yola çıkarak kulun ihtiyaçtan fazlasını yemesini bile aşırı bir biçimde vücuduna yiyecek doldurmasını israf gibi görebilmişlerdir. O bakımdan Resulullah'ın okuduğumuz bu rivayetin girişinde "Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır" vurgusu son derece çarpıcıdır. Dilerim Allah Azze ve Celle yeme içme arzumuzu dizginleyebilmeyi, onun bize emanet ettiği bu bedeni korumak adına bize kolaylaştırsın. Ona karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak bunu bize yaşatsın. Yoksa sağlıklı kalmak adına, zinde kalmak adına, iyi görünmek adına değil de temelde Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz bir sorumluluktan kaynaklanan bir kaygıyla bunu yaşatsın. Rabbime ne derim? Niye o kadar yedin? Niye bedenini bu denli zorladın? Niye sağlığını bozdun? Derse nasıl cevap veririm gibi Cenab-ı Hakk'a dönük bir mesuliyet duygusu. Çünkü bu beden bizim kendimizin oluşturduğu beden değil, Yaradan'ın bize emanet ettiği bir bedendir. Buna benzer bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "El-mu'minu ye'kulu fî mi'an vâhidin." Mü'min adam bir midede yer. "Vel-kâfiru ye'kulu fî seb'ati em'a." Halbuki kafir yedi mideyle yer. Yanılmıyorsam İmam Buhari'nin sahihinde yer verdiği bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir biçimde kafirin yeme içmede daha kontrolsüz olacağını haber vermiş oluyor. Çünkü kafir açısından kendisine sorumluluk duyulan bir yaratıcı söz konusu değildir. Beden böyle bir emanet değildir. Huzuruna çıkıp Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını verecek değildir. O sebeple zaten kaybedeceği bedenini rastlantılarla elde etmişken ve hazır böyle lezzetleri yaşayabiliyorken bolca yemeği, üst üste yemeği ve lezzet almayı amaç edinir. Çünkü varsa yoksa her şey bu dünyadan ibarettir. Dünyanın da en güzel nimetlerinden bir tanesi de yemeklerdir, yiyeceklerdir. Dolayısıyla yedikçe yer. Resulullah'ın teşbih ederken bire yedi örneğini vermiş olması bugünkü okuduğumuz rivayetle de uyumlu bir tablo ortaya koyar. Demek ki bir kafirin yedikleriyle yedi tane mümin doyar. Çünkü mümin bir mideyle yerken kafir yedi mideyle yer. Resulullah'ın bu anlatımından kendimize ders çıkarmayı denersek, acaba ben nasıl yiyorum? Bir mideyle mi yiyorum yoksa yedi mideyle mi dediğimizde Resulullah'ın teşbih ettiği hangi gruptan olduğumuza dair önümüze gelecek olan ipucu bizim açımızdan çoğu zaman ürkütücü olabilecektir. Dolayısıyla halimizi düzeltip Allah'ın verdiği bu bedenlere dikkatle ve özenle muamelede bulunmamız gerekir. Ravahu Tirmizi. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle ve demiş ki hadîfun hasanun. Bu hasen bir rivayettir. Belli ki bu rivayet İmam Buhari'nin sahihinde yer almamış. İmam Müslim de sahihinde bu rivayete yer vermemiş. İmam Tirmizi ise bu rivayeti kitabına almış. Almış almasına da o da rivayetin sonunda diyor ki bu hadis sahih bir rivayet değildir. Bu hasen bir rivayettir. Yani okuduğumuz bu rivayet sahih olmak koşullarını sağlayabilen bir rivayet değilmiş. Bir alt kategori olan hasen hadisler dediğimiz zayıf hadislerle sahih hadisler arasında kalan hadis türüne verilen bir isim. Dolayısıyla bu rivayet hasen bir rivayet olarak kayda geçirilmiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ''Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?'' dedi. Resulullah tekrarladı ve ''Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır.'' buyurdu. Ebu Said, ''Nedir o ya Resulallah?'' diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. ''Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.'' Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
1: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne.

Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını, yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur: Dilenmek zengin, güçlü, kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Sesler.

0: Kendiren Nisan Kumru.
1: Nasrettin Hoca Hudeybiye Antlaşması'nı anlatmaya devam ediyor. Akif dayanamayıp söz aldı. Hocam, bu maddelerin bazısı Müslümanların aleyhine. Peygamber Efendimiz bunu niçin imzaladı acaba? Nasrettin Hoca tebessüm etti. Bu maddelerin bazıları sizin de zorunuza gitti değil mi? Evet hocam, çok normal. Çünkü sahabilerin de zoruna gitmişti. Hatta Hazreti Ömer kabullenmek istemedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olarak böyle bir anlaşmayı nasıl imzalar diye düşünüyordu. O da ilk önceleri bunu anlayamadı. Hatta neredeyse tavır bile alacaktı. Arkadaşlar, bazı davranışlar herkesi memnun etmez ve herkes bulunduğu yere göre yorum yapar. Bakın, size yaşadığım bir olayı anlatayım. Oğlumla birlikte yolculuk yapıyordum. Çok ısrar ettim ve oğlum eşeğe bindi. Ben de yaya olarak devam ettim. Bir köyden geçerken insanlar laf attılar. Zaman nasıl değişmiş? Şimdiki çocuklarda hiç terbiye düşünce kalmamış. Babasını yürütüyor, kendisi ağlar gibi eşek sırtında gidiyor. Böyle kınamalar olunca oğlum eşekten indi, beni bindirdi. Biraz ilerledikten sonra bir başka gruba rastladık. Onlar da bizi kınadılar. Şu hocanın yaptığına bak hele. Kendisi eşeğe binmiş, zavallı çocuğu yaya götürüyor. Hiç olacak şey mi? Bunun üzerine ben oğlumu da yanıma aldım. İkimiz eşeğin sırtında yola devam ettik. Fakat çok geçmeden bizi gören bir başka topluluk eleştirmeye başladı. Şu zalim hocada hiç insaf yok. Kendisi bindiği gibi oğlunu da yanına almış, zavallı eşeği öldürecekler. İkisini nasıl çeksin? Ne yapsak eleştiri alıyordum. Sonra bir çare geldi aklıma ve öyle yaptık. Ben de oğlum da eşekten indik, yaya olarak yürümeye devam ettik. Bunu görenler yine kınadılar. Biz hocayı akıllı adam zannederdik. Bu sıcakta eşeğe binmiyor, yaya olarak yolculuk yapıyor. Allah eşeği niçin vermiş? Diyeceğim o ki sevgili arkadaşlar, herkesi memnun edemezsiniz. Önemli olan sizin doğru bir iş yapmanız. Siz doğru bir karar verdikten sonra insanların ne dediğinin bir önemi yok. Onlara anlatırsınız, kabul etmezlerse de yolunuza devam edersiniz. İnsanlar bazen sadece bir pencereden bakar, sadece kendilerini düşünürler. Başkalarına hak vermek istemez, yapacakları anlaşmaları kendilerine göre belirlemeye çalışırlar ama sonra zararlı çıkarlar. Bir de bazen bizim şer gördüğümüz işler hayır olabilir. Yani bilerek bir kötü iş yapmayacak, kötü kararlar almayacağız. Ama bir karar aldıktan sonra da Allah'a sığınacak ve hayırlı olmasını isteyeceğiz. Peygamber Efendimiz de ilk anda bize ters gelse de bir anlaşma yaptı. Adı üstünde anlaşma. Bu tek taraflı değil ki. Düşmanla anlaşmaya varmak için bazı tavizler vermek gerekiyor. Ama bu anlaşma Müslümanlar için bir dönüm noktası oldu çocuklar. 10 yıl boyunca savaş yapmamak çok önemliydi. Daha önce de söylemiştim, Müslümanlar her zaman barıştan yanadır, savaş istemezler. 10 yıl savaşın olmaması, İslamiyet'in yayılması ve Müslümanların güçlenmesi için güzel bir fırsattı. Kabilelerle istenildiği gibi anlaşma yapılması da büyük bir fırsattı. Mekkeliler zaten istedikleri kabilelerle anlaşma yapıyordu. Kabileler Müslümanlarla anlaşma yapmaya çekiniyordu. Bu engel kalkmış oldu. Mekke'den kaçan Müslümanların Medine'ye gelmemesi daha güzel sonuçlar doğuracaktı. Umre'nin bu yıl değil de gelecek yıl yapılmak zorunda kalmasının çok da bir önemi yoktu. Evet, bu anlaşmanın bazı maddeleri Müslümanların zoruna gitti ama sonuçta fethe giden bir yol oldu. Mekke yönetimi Müslümanları resmen tanımış oldu. Müslümanlar tüm Arabistan'da İslam'ı anlatma imkanı bulmuş oldu. Mekke ve Medineliler birbirlerini rahatça ziyaret etme imkanı buldu. Kısacası bu anlaşma Müslümanlara bir rahmet oldu. Ve nefsimize ağır gelse de Allah ve Resulünün yaptığı her işte pek çok güzelliğin yer aldığı ortaya çıktı. Dönüş yolunda inen Fetih Suresi de Müslümanlara fetih günlerinin yakın olduğunu müjdeliyordu. İslamiyet cihan şumul bir dindir sevgili arkadaşlar, yani evrenseldir. Tüm zaman ve mekanlara hitap eder. Sadece Arapların dini değildir.

0: Bizans İmparatoru, İran Kisrası, Habeş Necaşisi, Gassan Kralı, Mısır Mukavkısı ve diğer yöneticiler bunlardan bazılarıydı. Peygamber Efendimiz bu mektuplara Allah'ın adıyla başlıyor, kendisini tanıtıp Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu belirtiyordu. Onları İslam'a, Allah'ın varlığına ve birliğine, ahirete inanmaya, adaletli olmaya, zekat vermeye davet ediyordu. Bu mektuplar İslam'ın bütün bölgede ve çevre ülkelerde konuşulmasını, üzerinde düşünülmesini sağladı. Bunlar arasında Müslüman olanlar oldu. Mesela Habeş Kralı Necaşi, Bahreyn ve Amman yöneticileri hemen Müslüman oldular. Hicretin 7. yılında sevgili çocuklar, gerçekleşen önemli olaylardan biri de Hayber'in fethidir. Hayber, Yahudilerin kaldığı bir yerdi. 8'i büyük olmak üzere onlarca kaleden oluşuyordu. Çok güzel, pek çok sebze ve meyvenin yetiştiği bir bölgeydi. Ama bu güzellikleri çirkinleştiren insanlar vardı. Maddi imkanları çok iyi olan Yahudiler, İslam'a çok sert bir tepki gösteriyorlardı. Hendek Savaşı'nın gerçekleşmesinde de büyük payları vardı. Asker, para ve propagandayla müşrikleri organize etmişlerdi. Ve yine durmuyorlar, sürekli Müslümanları yok etmek için gizli açık türlü çalışmalar yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e gelen bir haber onu harekete geçirdi. Hayber Yahudileri, başta Gatafan kabilesi olmak üzere bazı güçlü kabileleri tahrik ederek Medine'ye saldırı planlıyordu. Haberin doğruluğunu öğrenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıklara girişti. Artık onlara bir ders verme zamanıydı. Zor bir sefer olacağı belliydi. Çünkü Hayber'de eli silah tutan en az 10 bin insan vardı. Kaleleri çok sağlamdı. Gitmek, fethetmek çok zordu. 1600 Müslüman bu zorluğu bilerek yola çıktı. 20 hanım Müslüman da yemek ve sağlık hizmetleri yapmak için orduya katılmıştı. Hayber Savaşı çok çetin oldu ve uzun sürdü. Kaleler birer birer kuşatıldı, kuşatmalar uzun sürdü ama sonunda fethedildi. Bu savaşta Hazreti Ali'nin çok büyük kahramanlıkları oldu. Tüm Müslümanlar gece gündüz nöbette mücadele içindeydi. Önceleri direnen Hayberliler çıkış yolu olmadığını görünce anlaşma yoluna gittiler. Yapılan anlaşmayla Yahudilerin can ve mal güvenliği Müslümanlara aitti. İsteyen başka bir yere de gidebilirdi. Kalanlar tarla ve bahçeleri işletecek ancak gelirin yarısını Medine'ye gönderecekti. Hayber'in fethiyle Müslümanlar çok büyük bir tehlikeyi etkisiz hale getirmiş oldular. Artık Yahudiler fitne, fesat ve düşmanlık yapmaya fırsat bulamayacaktı. Hayber'le Müslümanlar ilk olarak bir bölgeyi fethetmiş oldular. Maddi sıkıntıları giderilmiş oldu. Yahudilerin Arabistan'daki güçleri kırılmış oldu. Müşrik ve münafıklar en büyük destekçilerini kaybetmiş oldular. Sevgili arkadaşlar, bu savaşın son günlerinde Peygamber Efendimiz'i çok sevindiren bir gelişme oldu. Yıllar önce Mekkelilerin baskısı üzerine Habeşistan'a giden muhacirler döndüler. Onları gören Peygamberimiz çok sevindi. Hangisine sevineceğimi bilemiyorum diyordu. Cafer ve arkadaşlarının gelişine mi, yoksa Hayber'in fethine mi? Hayber fethedildikten sonra Yahudilerden biri Peygamber Efendimiz'i yemeğe çağırdı. Bir koyun kesilmişti. Sofra kuruldu ve Müslümanlar yemeğe başladı. Peygamber Efendimiz etten bir parça ağzına aldı, sonra hemen geri çıkardı. Müslümanlar da yemeği bıraktılar. Yapılan soruşturma sonucunda ev sahibi kadının bu eti zehirlediği anlaşıldı. Kendisini Peygamberimizin yanına getirdiler. Yemeğe niçin zehir kattın diye soruldu. Kadın açık konuştu. Eğer sen peygambersen zaten bunu öğrenirsin. Yok eğer peygamber değil de yalancıysan ölürsün, biz de senden kurtuluruz diye düşündüm. Ama peygamber olduğun anlaşıldı. Evet, Peygamber Efendimiz zehirli yemekten yemesi sonucu Bişr'in ölümüne sebep olduğu için kadını cezalandırdı. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında 2 yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında, Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, Eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline dek gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme leke eslemt. وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
4: اللهم Sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
5: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin.

Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geri veren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.

Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikretenle zikretmeyen diliyle ölüye benzer.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi, yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var.

müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz, mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme

0: Me girer buyurdu.
1: Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Arba'un men kunne fihi kâne munafiqan hâlisa. Ve men kânet fihi haslatun minhun, kânet fihi haslatun minen nifak, hattâ yed'ahâ. İzâ tumine khân, ve izâ haddese kezeb, ve izâ âhede gader, ve izâ khâsame fecer.
2: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi, fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz.'' İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatrını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekiroğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
5: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
5: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
6: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
6: Bir isteğim var demek.
1: Evet, az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
6: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
6: Ben o günde onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o günde dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
6: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verilse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
6: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptık

0: yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam, tamam.
0: Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
2: Ebu Süfyan, Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
1: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
2: Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
3: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
1: Fatıma, sen bir şey söyle. Kamin'le baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
4: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
1: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
4: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
1: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
3: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
2: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı.
5: Ay, hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
1: Dur bir soluklanayım be kadın.
5: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
1: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
5: Kızın da mı yardım etmedi sana?
1: Hayır.
5: Ebu Bekir, Osman ya da Ali?
1: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
5: İyi bir elçi olamadın yani.
1: Sus. Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
5: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
1: Ne dedikodusu?
5: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
1: Neden böyle bir şey yapayım?
5: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
1: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
5: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
1: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
5: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
1: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı.

0: onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
1: Ertesi gün Ebu Süfyan Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
2: Ey Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
3: Gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
2: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
4: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
0: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
2: Tahmin ettiğiniz gibi.
0: Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kavmin yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
2: Ne yaptın peki?
0: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
2: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
3: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapar. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
0: Bundan başka bir çare bulamadım.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti: onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce 2 rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin. Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir: muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Yahya Hureyn bin Fatih'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu

yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde, Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim," buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

İnsanın ne kadar vakti var? Hı? Ne kadar ömrü olabilir ki insanın? 60, 70, 80. Çok iyi beslendin. Meyveyi dalından, sebzeyi bağından mis gibi taze taze yedin.

0: Sen o kadar yaşar mı insan? Bunu elbette Allah bilir. Ancak ülkelerin yaşam süresi ortalamalarına bakarsak, ülkemizde erkeklerin hemen hemen 75, kadınların ise 80 yaşına kadar yaşadığı görülür. Erkeklerin neden bu kadar çabuk vazgeçtiklerini ayrıca incelemek gerekir tabii. Eğer Afrika'ya bakacak olursak, bu yaşam süresi ortalaması 50 yaş civarındadır. Asya kıtasının bazı ülkelerinde ise 60'a doğru yaklaşır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hayat kısa. Bir kelebeğe göre uzun ama bir Grönland köpek balığına göre 400 yıldan fazla yaşıyorlar bu arada. Gerçekten çok kısa. Yani yıldızlar çok güzel ama mesafe çok uzak. Ve biz maalesef henüz ışık hızına ulaşamadık. Tabii zamana dair bir ölçüden bahsediyorsak elbette görecelilik unsurunu göz ardı edemeyiz. Yani bütün gününü hiçbir şey yapmadan sadece telefon ekranına bakıp parmak kaydırma hareketi yaparak geçiren birisiyle dağ gibi yığılmış insan bilgi ve tecrübesinin birikimini kavrayıp üzerine yeni bir bilgi, yeni bir buluş ekleme çabasında olan birisi için zaman aynı akış hızına sahip değildir. Başka bir örnek vermek gerekirse bir spor müsabakasının ilk 10 dakikasıyla son 10 dakikası aynı akış hızında değildir. Hatta o an sahada olan oyuncular için bile aynı değildir. Önde olan takım oyuncuları için zaman çok yavaş. Yenik durumda olan takım oyuncuları içinse çok hızlıdır. Hatta izleyenler için de geçerlidir bu durum. Yenen takımın taraftarları için çok yavaş. Yenilen takımın taraftarları içinse çok hızlıdır. Yani zaman, sıkıldığımız bir düğündeyseniz çok yavaş, sevdiğiniz arkadaşlarla birlikteyseniz çok hızlı akar. Sanırım bu durumun tek bir istisnası var. Her yıl yaz aylarının başlangıcında Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 36-42 derece kuzey enlemleri ve 26-45 derece doğu boylamları arasında yer alan bir yarımada ülkesinde yaşanıyor bu istisnai durum. Her yıl tekrarlanmış olmasına ve ülke halkının bu duruma çok alışkın olmasına rağmen o gün geldiğinde tüm ülkede sabahın erken saatlerinde büyük bir telaş yaşanıyor. O gün gözler yaşarıyor, yaradana yakarışlar artıyor ve her anne baba çocuğu için Rabbine dua ediyor. Bu olay esnasında zamanın göreceliliği ortadan kalkıyor. Herkes için aynı akış hızında hissediliyor zaman. Nesiller bu olayı farklı isimlerle adlandırmış ama ortak lisanda şu şekilde söyleniyor. Üniversite sınavı. Bu sınav boyunca bütün öğrenciler için zaman aynı hızda ve çok hızlı bir şekilde geçiyor. Asla verilen sürede istenilen şey yetiştirilemiyor. Sanırım işin püf noktası burada. Verilen sürede istenilen şeyi yetiştirebilmek. Bu bütün hayat için geçerli. Böyle bakınca kısa sürede çok şey yetiştirmiş olmanın adaletsizce bir beklenti olduğu hissi oluşuyor insanda. Bunu eğer denklemin diğer tarafına bakarak yeniden değerlendirirsek bu olumsuz düşünce ortadan kalkıyor. Denklemin diğer tarafı derken bütün bir hayatı kastediyorum. Bütün bir hayatı derken de sadece burayı, yeryüzünü kastetmiyorum. Benim için bütün bir hayat, kısa bir bölümü dünya hayatından, kalan kısmıysa ebedi ahiret hayatından oluşan bir bütün. Şimdi denklemi böyle kurunca kısa zamanda çok şey mi isteniyor yoksa gereken çabayı kısa bir zamanda gösterip sonsuz bir mükafat mı veriliyor diye soruyorum kendi kendime. Ve cevabım gökyüzünde uçabilmek için yeryüzünde hızlı bir koşu yaparak havalanmak oluyor. Bu havalanmayı sağlayabilmek için yeterince hafif olmak gerekiyor. Yani lazım olmayan şeylerden, gereksiz yüklerden kurtulmuş olmak gerekiyor. Bu her anlamda geçerli aslında. Karnın toksa yemek yemezsin çünkü fazlası yüktür. O gün dersi olmayan kitabı çantana koymazsın çünkü lazım olmayacaktır ve bu gereksiz bir yüktür. Eğer koşacaksan sırtına un çuvalı almazsın. Gerçi koşmayacaksan da almazsın, almamalısın. İnsan durup dururken niye sırtına un çuvalı alsın ki? Eğer bir fırıncıysam durum değişir tabii. Bilgi için de geçerlidir bu durum. Gereksiz bir bilgiyle, anlamsız bir alanla insan kendini meşgul etmemeli ve bunu kendine yük haline getirmemelidir. Kısa bir ömre sahibiz ve bu kadarcık ömrü har vurup harman savurmak bana pek akıllıca gelmiyor. Bebeklik, çocukluk, ergenlik derken 15 yıl farkına varmadan geçiveriyor zaten. Bu dönemlerin iyi geçmesinin insan hayatına etkisinin önemini inkar etmiyorum tabii ki. Yaşlılıkta epeyce bir zor zaten. E ne kalıyor geriye? Kalan kısımda da bilmediğim bir yerde yaşayan ve benim hayatıma zerrece etkisi olmayacak birinin kozmetik sektöründeki günlük rutinini takip etmek bana ne kazandırabilir ki? Ne diye zamanımı başkasının hayatını izleyerek, yediği yemekleri, gittiği tatilleri, evindeki lambaları, masasındaki tabakları seyrederek geçireyim ki? Kafamı neden bununla meşgul edeyim? Hele ki bu tür şeyler insanları mevcut halinden daha mutsuz yapıyor ve kendi hayatlarını katlanılmaz, çekilmez olarak tanımlamalarına neden oluyorsa bunu yapmanın ne manası var? İşte bu benim için gereksiz bir yüktür ve taşınmamalıdır. En kıymetli olan şeylerden biri olan zamanımı, hem de geri dönüşü olmadığını bildiğim halde neden anlamsızca hareketler yapanları izleyerek geçireyim ki? Bazen yapılan birçok şeyin anlamsızlığını kısacık bir anda fark ediveriyor insan. Benim için de öyle oldu. Şimdi derleyip toparlayıp ifade etmeye çalıştığım bu düşüncelerimi bir kitap evinde gezinirken edindim. Elim aldığım bir kitapta, rastgele açtığım bir sayfada karşılaştığım bir yazı beni bunları düşünmeye sevk etti. Zamandan bahsediyordum. Zamanın nasıl verimli kullanılabileceğinden ve nasıl planlanması gerektiğinden, İslam'ın bu planlamayı mükemmel bir şekilde nasıl yaptığını anlatıyordu kitap. Vakti değerlendirmenin, vakti boş işlerle geçirmemekle mümkün olduğu yazıyordu bir satırda. Bunu Peygamber Efendimizin bir sözüyle anlatıyordu. Okuduktan sonra benim bu düşüncelere sahip olmamı sağladı. Zamanımı boş şeylerle geçirmemem konusunda bana yol gösterici olan Peygamber Efendimizin yüzyıllar önce söylemiş olduğu söz şuydu.
1: Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye. Diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir dedi. Açlık ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce buyurun hoş geldiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına evin sahibi filan nereye gitti diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. Buyurun yiyin dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha sağılanlara dokunma buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı

olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi, etrafına rahatsızlık veren biri olmakla, komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi, kimseye eziyet vermemeye ilaveten, komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir

pekala ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu an şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ebul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa, Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordu.

duruyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır," dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "kovulmuş şeytandan Allah'a sığın," dedi diye söylediler.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada, servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün" der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe inca minhu fema ba'dahu eyser min. Ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşed min.
0: Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır" der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür" diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu doğruladım" karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin" der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen "bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın" der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
2: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vavisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir: İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vavisa diyor ki,

Evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak üç defa kendine danış, kendine danış ey vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, ''Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu. ''Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak, yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşep anlatıyor. Ümmü Seleme'ye, ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da
Hayır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
2: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selmansa, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş, 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
3: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون 3. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح قلت لابن عمر 4، قال لا يضرك. ورواه مالك في

0: وطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbn Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbn Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع.
3: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman, her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi, evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Umar radıyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin, tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. vaktini boş geçirme derdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Peygamberin hizmetinde soylu bir genç, Kays bin Sa'd. Allah'ım, Sa'd bin Ubade ailesini bağışla. Onların makamlarını yücelt ve onlara rahmet eyle, nimetini artır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ensardan Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Sa'd bin Ubade'yi ziyaret eder. Eve girmek için selam verir. Sa'd onun selamını hafif bir sesle alır. Efendimiz tekrar selam verir. Sa'd yine selamı sessizce alır. Sa'd'ın oğlu Kays babasına, "Yoksa Resulullah'ın evimize girmesine izin vermeyecek misin?" diye hayretle sorar. Sa'd, Allah'ın elçisinin kendilerine daha çok selam vererek duada bulunmasını amaçladığını belirterek oğlundan sessiz olmasını ister. Hazreti Peygamber üçüncü kez verdiği selamın da karşılığını duyamayınca geri döner. Sa'd hemen arkasından yetişir ve gayesinin onun duasını almak olduğunu açıklayarak Resul-i Ekrem'i evine buyur eder. Medine'de cömertliğiyle tanınan bu eve konuk olan Efendimiz, ellerini açar ve başta söylediğimiz duayı yapar. Hazreti Peygamber'in bereket duasını alan bu evin bir ferdi de Sa'd'ın oğlu Kays'tır. Sa'd, Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde onlu yaşlarda olan bu oğlunu Allah Resulüne getirerek hizmetine kabul etmesini istemişti. Kays, 10 yıl Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunmuş, onun terbiyesi altında yetişmiştir. Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunan bir diğer sahabi Enes bin Malik, Kays'ın peygamberin yanındaki konumunu bir emirin koruma amirine benzeterek ifade etmiştir. İleriki yaşlarda bir cenaze geçtiğinde ayağa kalkmasının sebebi kendisine sorulduğunda Kays'ın, Hazreti Peygamber'in bir Yahudi cenazesi için bile ayağa kalktığını hatırlatışı, hizmetinde bulunduğu Allah Resulü'nün sünnetine son derece bağlılığını göstermesi açısından dikkate değerdir. Kays, Hazreti Peygamber'le birlikte tüm gazalara katılmış, Mekke'nin fethinde Ensar'ın sancaktarlığını yapmıştır. Huneyn seferinden sonra Hazreti Peygamber, Suda kabilesini İslam'a davet etmek için Yemen taraflarına göndereceği 400 kişilik bir müfrezenin komutasına onu görevlendirmiştir. Suda heyetinin gelip Müslüman olmaları üzerine bu birlik geri çevrildiyse de, bu durum Kays'ın ashab arasındaki konumunu göstermesi açısından önemlidir.

Kays, hicretin 8. yılında düzenlenen Habat serisine de katılır. Uzun süren bu seferde erzakı tükenen asker büyük sıkıntı çeker. Bunun üzerine Kays, bedelini hasat mevsiminde hurma olarak ödemek üzere 10 kadar deve satın alır. Mücahitler arasında bulunan Hazreti Ömer, kendisine ait bir malı mülkü olmadığı için onun bu veresiye alışverişine karşı çıkar. Ancak Kays ticaretinden vazgeçmez ve develerin hepsini boğazlayarak askerlerin ihtiyacını giderir. Medine'ye döndüklerinde durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade, oğlunun gönül zenginliğini takdirle karşılar ve benzer bir durumla karşılaştığında mahcubiyet yaşamaması için ona 4 verimli hurma bahçesi bağışlar. Kays'ın bu eli açıklığı, Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde ise o, "Cömertlik bu ev ahalisinin tabiatındandır." buyurarak memnuniyetini ifade eder. Nitekim Kays'ın ihtiyacı olan kimselere yüksek meblağlarda borç verdiği, kendisine borcunu ödemeye gelenlere "biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız" diyerek verdiklerini bu kimselere bağışladığı nakledilmiştir. Öyle ki bir hastalığı esnasında insanların kendisini ziyarete gelmemelerine şaşıran Kays'a bunun sebebinin verdiği borçları ödeyemeyen kimselerin gelmeye yüz bulamadıkları olduğu söylenince, "kimin Kays'a borcu varsa hepsini kendisine bağışladı" diyerek bir tellal çıkartmıştır. Yine evinde hiç fare bulunmadığını söyleyerek yoksulluğunu dile getiren bir ihtiyarın ihtiyacını bu şekilde dillendirmesi hoşuna gitmiş ve "evine fare dolduracağım" diyerek ona birçok yardımda bulunmuş, evini türlü türlü gıda ile doldurmuştur. Kays'ın Tebük seferinde de develerini keserek orduya ikramda bulunduğu kaydedilmiştir. Allah Resulü'nden 16 hadis nakletmiş olan Kays bin Sa'd, cesareti, cömertliği, ileri görüşlülüğü ve kıvrak zekası sayesinde zamanının 5 dahisinden biri kabul edilmiştir. Öyle ki Kays'ın, "İslam olmasaydı öyle bir tuzak kurardım ki, tüm Araplar bir araya gelse onu anlamaya ve benzerini yapmaya güç yetiremezlerdi" dediği nakledilmiştir. Ensar'ın öncülerinden olan Kays radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da İslam fetihlerine katılmıştır. Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde bir müddet Mısır valiliği yapmış, onun yanında sancaktar ve komutan olarak savaşlara katılmış, haricilere nasihatte bulunmak üzere gönderilen heyette yer almıştır. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan'ın başkumandanı olmuşsa da onun hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakmasıyla Medine'ye dönmüş ve Hicri 60 yılında vefatına kadar siyasetten uzak bir hayat sürmüştür.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: علي بن ربيعة anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinin, itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu 2 cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh "Hamdolsun, iyi geçirdi." cevabını verdi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

0: ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semî'ul alim, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: de Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından peygamberimizin memuruna takdim ederek "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran" demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır, biz onu yemeyiz" demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur" diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أمي ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır demiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
4: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili Peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابسة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır." Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi" dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin" diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette "bana gelirler" ve "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek" buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla" diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar" buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir" buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.

0: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An Ebi Abdirrahman Avf ibn Malik radıyallahu anhu قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
3: أبو عبد الرحمن أوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: أم سلمة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki İlahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı.

kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe, günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da, benden mağfiret dilesen, buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.''

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz, Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince, yanındaki dostları, ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de, evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما
3: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü! Başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: تبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evveluhu ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?